Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda. Şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatır.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mana eri bu yolda, melül olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: zamanın küçük bir kısmında, gerçeğin küçük bir kısmıyla, hakikatin küçük bir kısmını anlamaya çalışırken geçen ömürlerimiz. Ama biz nasıl da her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafi'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke la tuhliful mi'ad.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
2: Huzurun sesine kulak verin.
1: Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede. Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

Allahü Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'dan, Nida'dan Gönüllere programından tüm dinleyenlerimize, kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Değerli kardeşlerim, şu üç günlük dediğimiz imtihan dünyasında belki de mutlu olabilmeyi beceremeyen insanlar en az şükreden, sürekli şikayet eden ve kendinde Allah'ın vermiş olduğu o emanetleri, nimetleri fark edemeyen, kusur bulmaya çalışan insanlardır. Gerçekten böyle insanları hiçbir zaman mutlu edemezsiniz. Siz bırakın kendiniz havada kuş tutsanız, yakalasanız bir fayda etmeyecektir. Çünkü Allahu Teala'nın taksimine, onun Celle Celaluhu rızasına da rıza göstermemiş olurlar. Bunu bilerek yapmazlar, evet. Ama maalesef bu konu çok tehlikeli bir mevzudur. Elbette çalışıyoruz iaşemiz için, değil mi? Elimizden geldiğince kimi evde çalışıyor, kimi dışarıda çalışıyor ama sürekli bir koşturmaca halindeyiz. Bazen öyle şeylere rastlıyoruz ki, örneğin iki dolmuş şoförü ilerideki yolcuyu almak için birbirleriyle bir yarışa giriyorlar. Tehlikeli sonuçlar oluyor. Bazen iki esnaf arasında belli sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Birbirimizi geçme, bir köşe kapma yarışı içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz ama sadece kendimizi kandırıyoruz. Elden geleni yaptıktan sonra rıza göstermek gerekmekte. Kardeşlerim, hak dostlarından bir tanesi diyor ki, şu yaşadığımız üç günlük hayatın acı, tatlı sürprizleriyle karşılaştığın zaman bu da geçer yahu de. Ne demek bu? Ey insan, sana gelen o üzüntüler, o gamlar var ya, onlar gibi yine hatırla, zamanında sana sevinçler gelmedi mi? Mutlu olduğun zamanlar olmadı mı? Neşeli olduğun bir zaman olmadı mı? Hem onlar da hem ötekiler de sadece bir misafirdir. Güzel günlerde, acı günlerde gelip geçicidir. Sakın onların sürekli olduğunu düşünme, öyle zannetme. Gelen fani sıkıntılara çok üzülüp ümitsiz olma. Çünkü onlar da gidici. Ama şu an senin üzerinde olan o güzel durum var ya, sevinç, neşe, için içine sığmıyor ya mutluluktan, işte onlara da fazla kapılma, zira onların da geleceği yoktur, o da gelip geçicidir. Yani şu birkaç cümleyle bile şu hak dostunun anlattığı belki bir eser yazılabilir insanın ruh sağlığı ile ilgili. Öyle değil mi? Gelip geçiyor her şey. Üzerimizdeki verilen, bizde olan nimetleri hatırlamıyoruz. Maalesef gereğince şükredemiyoruz. Bunlar bizden alındığı zaman tekrar döndük sıkıntılara, meşakkatlere, o zamanları tekrar arzuluyoruz. Biraz zaman sonra o üzerimizdeki sıkıntılar, imtihan hafifliyor, tekrar daha mutlu, kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ama yine de bunun şükrünü tam manasıyla edemiyoruz. Böyle bir iniyor, bir çıkıyor. Aynen zikzaklı bir yol düşünün, dümdüz bir yol yok bu imtihan hayatında. Kimi zaman sağa, kimi zaman sola. Bazen engebeler, bazen şöyle kısa da olsa önünü görebileceğin bir yol ama mutlaka zikzakların olduğu bir hayat. Aynen Rabbimizin Celle Celaluhu buyurduğu gibi, insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Ey güzel kardeşim! Allah'ın biz kullarına takdir ettiği acı, tatlı, bütün imtihan aslında bizim iman ve kulluğumuzdaki samimiyeti, ne kadar sadığız veya değiliz, ne kadar tevekkül ediyoruz, ne kadar teslim oluyoruz veya olmuyoruz, bunun testinden başka bir şey değildir. Nasıl ki
farklı farklı testler oluyor değil mi? Kan veriyoruz. Bunun sonucunu aldığımızda ona göre eksiklerimizi biliyoruz. O kanı vermeden önce benim kanımda şöyle böyle şunlar vardır diyebilir miyiz? Ancak tahmin olur. İşte iman da tahmine dayanmaz. İman ispat ister. İşte başımıza gelenler de bunun ispatını yapıp yapamadığımız ile ilgili. İnsan

Onlar iyi gün dostlarıdır. Kötü zamanlarda yok olurlar. İşte insanın gerçek yüzü de zor zamanlarında ortaya çıkıyor. Yine buyurulduğu gibi, andolsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltmayla deneriz. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele! Yani kardeşlerim, dünyayı bir özetle demişler hak aşıklarından bir tanesine. Tek kelime etmiş, imtihan. Dünyanın eti budu derler ya, tabiri caizse bundan ibaret. Derlesen, toplasan, çarpsan, bölsen, uzun uzun metiyeler yazsan veya eleştirip dursan dünyayı, dünya sonuçta bir imtihan. Şeyh Sadi'nin, Allah rahmet eylesin, söylediği gibi, halktan diyor bir zarar görürsen incinme. Komşum böyle yaptı. Şu şöyle dedi. Bu bana böyle kazık attı. Bunlara üzülme. Çünkü halk ne mihnet ne de rahat vermeye muktedirdir. Yani sana o istediğin rahatı sağlayacak, senin istediğin gibi davranacak değildir. Diyor ki, dostun dostluğunu ve düşmanın düşmanlığını Allah'tan bil. Zira her ikisinin de kalbi onun tasarruf elindedir. Her ne kadar atılan ok yaydan çıkarsa da akıllı insan oku yaydan bilmez. Yayı tutan kimseden görür ve öyle bilir. Buradan şu dersi alalım mı? Başımıza gelen bir olayda insanları sövüp saymak ve onları suçlamaktan ziyade, acaba bu da bir imtihanın içerisinde mi? Evet. Hatta yaptığım bir hata nedeniyle olmuş olabilir mi? Evet. Ben buna sabredersem, isyan etmeden, elimden gelen çözüm yollarını deneyip de, başıma gelene rıza gösterirsem kazananlardan olur muyum? Evet. Yani öyle oldu, böyle oldu vesaire. Nereden geldiğine bakmak lazım. Bazen de insan ben neymişim havalarına girebiliyor, bu da çok tehlikelidir. Bir insanı vezir eden de, bir insanı rezil eden de Allah Teala'dır. Ve hepsi imtihandadır. Ben zengin oldum, bu benim sayemde oldu. Bunu hiçbir kul diyemez. Kazancın da Allah sayesinde Celle Celaluhu. Aldığın nefes de, o çalışma imkanını veren, yürüyebilen, konuşabilen, duyabilen, aklını çalıştırabilen bir insan olman kime bağlı? O sebeple ben, ben değil diyor ya, çıkar beni aradan, kalsın Yaradan Celle Celaluhu. Çok sevdiğim bir şiir var. Tam da bu konuyu anlatıyor. Yazanın yüreğine sağlık. Dil ne bilir şekeri, şerbeti? Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı, ne ağaç verir nimeti? Elmayı, narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi. Bir hazinedir ki görünmez dibi. O cemildir, cemal onun tecellisi. Güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz. Takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Gördüğün, göremediğin göz onun. Bildiğin, bilemediğin öz onun. Dediğin, diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan, dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur. O dilerse varlar yok olur. Allah diler.

0: giderse açlar tok olur. Tokluğu paradan, puldan mı sandın? İbrahim duada Nemrut'un ateşinde. Ateşler gülzar olur türlü esrar içinde. Oğul razı kurbandır babasının peşinde. Kesmeyen o bıçağı İsmail'den mi sandın? Onun sanatı varlığın nakışında, onun şefkati ananın bakışında, onun rahmeti suyun akışında. Suyu pınardan, gölden mi sandın? Ellerin titrer, fer kesilir gözlerden. Kapılırsın pek amansız bir derde. Maraz, musibet ancak bir perde. Ey kul, eceli Azrail'den mi sandın? Ameline bakarsın, ateşi tartar. Rahmete bakarsın, ümidin artar. Kurtar bizi ya Rabbim, kurtar. Gönül necatı, kurtuluşu amelden mi sandın?
1: Eyvallah. Ne güzel yazmışlar, değil mi? Yani kardeşlerim, öyle bir hayat ki bu, her inanan kadınıyla erkeğiyle düşünmemiz gereken, bütün insanlar bir araya gelse, üç kişi, beş kişi değil, yeryüzündeki tüm insanlar bir araya gelse, toplansalar, bir konuda sana mani olmaya çalışsalar, Allah'ın takdir ettiği bir hayır eğer sana gelecekse, vallahi onu uzaklaştıramazlar. Yeter ki Allah Celle Celaluhu o zararı engellesin. Ama yine bütün insanlar birlik olsalar, Allahu Teala'nın takdir ettiği diyelim, yaşayacağın bir üzüntü verici bir şey var. Yine de o zararın sana gelmemesi için en küçük bir müdahalede bulunamazlar. Ya bunu nereden anlıyoruz? Hemen hatırlayacaksınız. Yunus suresinde geçiyor. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve o, çok bağışlayıcıdır. Çok merhamet edicidir. Bundan dolayı kıymetli dinleyenlerim, her birimizin düşünmesi gereken bir gerçek var. Evvela bir durumla karşılaştığımız zaman başımıza gelen, bunun gördüğüm, yaşadığım, şu an hissettiğimin dışında bir anlamı var mı? Yani bir kaza olabilir, bir maddi kayıp olabilir, biriyle tartışma olabilir, kötü bir söze muhatap olmak olabilir, hakkın yenmiş olabilir vesaire. Bunların ardında başka bir şey olabilir mi? Bunu düşünmek gerekiyor. Yani acaba benim bir planım vardı bu konularla ilgili. Allahu Teala'nın planı neydi? İşte bunu düşünürsen eğer, başına gelen hastalıksa doktora gidersin, ilaçsa ilaç alırsın, perhizler vesaire. Ama neyin nereden geldiğini bilirsin, elden geleni yaptıktan sonra da olana rıza gösterirsin. İş kaybında da böyle, para kaybında da böyle. Oturduğumuz yerden sadece dua ederek değil, çabalayarak, alın teri dökerek, mücadele ederek, son yapılacak şey neyse elden gelen onu da yaparak, ama hepsini yaptıktan sonra da başa gelene rıza göstererek devam edeceğiz. Bir üstadın söylediği gibi, ne diyor kahrı düşman elinden, ne de lütfu dostun elinden bil. İşlerini Allah'a havale et, kahrın da, lütfun da onun bir imtihanı olduğunu unutma evladım diyor. Eyvallah. Düşman şöyleydi, böyleydi, düşman olduğu için bana bunu yaptı. Veya işte ya dost dediğinde böyle olur ya, ne kalender bir dostum var. Sen onların ardındaki hikmeti düşün diyor. Demek ki rıza ile sabır arasında bir kardeşlik söz konusu. Şimdi hemen düşünelim, ibadet ediyoruz değil mi? Bu ibadetin devamlı olması lazım. Samimi olmamız lazım. Bunun için sabırlı olmak gerekiyor değil mi? Nefsin bazı ağırlıklarına, bize baskılarına karşı sabredeceğiz. Ama ne için? Rıza için, rızahi ilahi için. Musibete uğradık, belalarla karşı karşıya kaldık. İsyan etmemek için, ki isyan ettiğimizde Allah muhafaza tüm kazançlarımız kaybolabiliyor. O yüzden neye sabredeceğiz? Gönül hoşnutluğu ile Allah'tan gelene isyan etmemek için, imanı muhafaza edebilmek için sabredeceğiz. Yoklukta veya haramlar karşımızda ve gözümüzün içinde her gün, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki nefsani arzular değil mi? Tüm bu güçlü düşmanlara karşı, isteklere karşı sabretmek. Yine bir hak dostunun dediği gibi, bir yemek diyor pişmeden yenir mi evladım? Yenmez. Hani yedin diyelim hazmedemezsin. İşte gönlün de ancak çilelerin ateşinde pişer ve kemale erişir. Yani vur patlasın, çal oynasın, sorunsuz, problemsiz, acısız, hastalığın olmadığı, ayrılıkların olmadığı, gözyaşının olmadığı bir dünyada zaten imtihan olmaz. Onlar cennette. Açlık burada, uykusuzluk burada, dert burada, utanma, çekinme burada, alay edilme, iftiraya uğrama burada. Mevlana'nın da dediği gibi, ayın diyor kapkaranlık gecelere sabretmesi ne yapar en sonunda? Onu şimdiki gördüğün apaydın haline getirir. Gülün dikene sabretmesi de ne yapar en sonunda? O güle mis gibi bir koku verir. Ama etrafı dikenliydi, ne yaptı? Sabretti. Cennette sabır yok kardeşlerim. Çünkü sabra lüzum da yok. Sabır bu dünyada gerekiyor. Çünkü cennette imtihanın ağırlığı yok. Olmayan bir şeye tahammül edecek bir gerekçe de yok. Altın nasıl üretilir? Nereden bulunur daha doğrusu? Belki 50 ton, 60 ton taş küçük küçük parçalara ayrılıyor veya kumların arasından kamyon kamyon, elene, elene, elene, elene, şu kadarcık, 3 gram, 5 gram, bilemedin 100 gram parça parça altın çıkıyor kardeşlerim. O 100 gram altını elde etmek için belki 100 ton toprak eleniyor. Tam da konumuza örnek olmadı mı? O altını elde etmek için o toprağın eza ve cefasını sabır süzgecinden geçirmek lazım. Çünkü değer o altına. Hayatımızın birçok bölümünde de mutlaka okuyoruz değil mi, göremesek de duyuyoruz. Öyle Allah dostları var ki acılar çekiyorlar, çok önemli, bizim belki kaldıramayacağımız sıkıntılarla karşı karşıyalar ama tahammül ediyorlar. Neden? Çünkü o yaşadıklarının Allah Teala'nın katındaki değerini, alacakları mükafatları biliyorlar. Bildikleri için o zahmetleri rahmet, külfetleri nimet, yaşadığı her şey o sonsuz mutluluğa, cennet hayatına onları götürüyor. Bu ümitleri var. Etrafınızda şu insanlardan varsa şükredin. Kendi dertlerini unutan, başkalarının dertlerine derman olmaya çalışan, elinden geldiğince, sanki kendi imtihanı, problemi çözmesi gerekenler yokmuş gibi diğer insanlar ne durumda komşum? Şu ülkedekiler, şu Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar ne olacak kardeşim diye akıl yoran insanlar varsa etrafınızda, gönüllerini mazlumlara bir dua kalesi en azından yapmaya çalışan insanlar, o kişiler Allah'ın sevdiği kullardır. Siz de onların değerini bilin. Siz eğer onlardan biriyseniz, Allah-u Teala size ummadığınız iyilikler, mükafatlar versin. Ne güzel böyle bir insan olmak. Böylesine enaniyetin, bencilliğin insanlara anlatıldığı, reklam edildiği, özendirildiği bir dünyada, birçok insanın kendini ilahlaştırdığı, benim istediğim olacak, ben önemliyim dediği bir dünyada, benim kardeşimin, hatta tanımadığım o kardeşimin isteği önemli. O açsa ben açım, onun bir yeri ağrıdığında benim ağrır. O parasızlıktan evlenemediyse ben evlenememiş hüznünü yaşarım. O tedavi olamıyorsa ben o acıyı yaşarım. Ona iftira edildiyse bana yapılmış sayarım diyen dostlar lazım kardeşlerim. Lütfen düşünün, hayali tabii biraz keyifli olacak bunun ama adı üzerinde bir hayal. Hazır altından bahsettik ya az önce. Bir tır dolusu tıka basa altınınız var. Bir tır dolusu. Hepsi dökme altın böyle. Artık sayısını ne taşıyan biliyor, sahibi sizsiniz ya, ne de siz biliyorsunuz. Unutmuşsunuz artık. O tır dolusu altın, küçük altınlar, sizin mal varlığınızın küçük bir kısmı olarak düşünün. Tamam. Hayale bak sen. Bir haber aldığınızı düşünün. Şu saatte şuradan şuraya giden bir araç kaza yaptı ve üzerinden biraz altın döküldü. Ortalığa saçıldı, tüm altın bile değil yani. Üstünden biraz saçıldı birkaç kilo, belki 50 ton altından birkaç kilo dağıldı. İnsanlar hücum etti, şu anda işte olay yerindeki arkadaşımız bildiriyor diye haberleri izliyorsunuz. Aa, bu benim malım. Lütfen söyleyin. Zaten kamyon tamamıyla kaybolsa da sizin bir zararınız yok. Çünkü zenginsiniz. Bir kilo, iki kilo altın düşse size ne olur? Ne kadar üzülebilirsiniz? Onca servetinizin arasında nedir ki bu? Doğru mu? O zaman biz de başımıza bu dünyada bir imtihan, bir sıkıntı geldi diyelim. O kamyonlarca dolusu altında mukayese bile edilemeyecek en muhteşem zenginlik olduğunu Müslüman olmamızın, en büyük bahtiyarlık olduğunu düşüneceğiz, sevineceğiz ve başa gelenlere, kayıplara, o şunu dedi, bunu dedilere daha fazla üzülüp kendimizi harap etmeyeceğiz, sağlığımızı bozmayacağız, şikayet edip sızlanmayı terk edeceğiz. Neden bunlar başıma geldi sorusunu yöneltmeyeceğiz, işimize, gücümüze bakacağız. Evet, en önemli nimet hiçbir şeyle ölçemeyeceğimiz imandır. Allah Celle Celaluhu şu imanı bizlerden almasın. Diğer kardeşlerimize, unutanlara, uyuyanlara, örnek hareketlerle, ağzımızdan çıkanlarla, bakışlarımızla, yazılarımızla, insani ilişkilerimizle onlara örnek olmayı, onların iman yolunu seçmelerine vesile olmayı cümlemize nasip eylesin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden bizleri, ailelerimizi muhafaza eylesin. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Myanmar'dan Keşmir'e, tüm o imtihanın en ağır şekilde olanlarını yaşayan kardeşlerimize de tez zamanda hürriyet ve devam edecek güç nasip eylesin. Cehennem azabından, kabir azabından, erkeklerden, kadınlardan, cinlerden gelecek kötülüklerden, önümüzden, arkamızdan, altımızdan, üstümüzden ve içimizden gelecek şerlerden cümlemizi muhafaza buyursun. Sürçülisan ettik, affola. Nida'dan Gönüllere programında, Radyo Nida'da yeni bir yayında buluşmak ümidiyle. Hepiniz en emin olan, eşi ve benzeri olmayan, doğurmamış ve doğurulmamış, her şeye gücü yeten ve kullarını affetmeyi seven Rabbimize emanetsiniz. Celle Celaluhu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Ya. Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler meliki. Sen yüceler yücesi. Alemlerin sahibi. Allah Celle Celaluhu.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya-yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Ey aşık-ı sadık, ey hak ve hakikate talip kardeşlerim! Ahirete iman eden bu fani alemi bilendir. Ne var ki bu fani alemin gecesi ve gündüzü imanlı kullar için bir ganimet ve fazl-ı rahmettir. O halde bir nefesi bile boşa geçirmemeli, ömür sermayesinin her lahzasını Hakk'a ibadet ve taatle tüketmeli, rıza-i ilahiyi tahsil için gayret ve himmet etmelidir. Ömür dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bak daha dün denilebilecek kadar yakın bir mazide, mahalle arasında akranlarımızla çember çeviriyor, zıp zıp oynuyorduk. Derken okul çağı, imtihan, bayram tatili, yaz tatili, sayılı günler geldi, geçti. Artık saçımıza sakalımıza aklar düşmeye başladı. Çoğumuz gözlüksüz iki satır yazıyı okuyamıyor, eskisi gibi koşup yürüyemiyoruz. Çalıştık, didindik, sırasında geceyi gündüze kattık, çoluk çocuk sahibi olmanın zevkini tattık ama ömür defterinin birçok sayfalarını da kapattık. Artık her gecemizi bir Kadir gecesi bilmenin şuuruna varacak bir çağdayız. O halde geri kalan ömrümüzü marifet ve ibadetle geçirmeli, ahiret tedariki görmeliyiz.

edilecek bir ganimet değildir. Geceler ve gündüzler bir makas gibi bu fani ömür kumaşını biçip doğramaktadır. Ahiret hayatında çırçıplak kalmak istemiyorsak, o ömür kumaşından kendimize ayıplarımızı örtebilecek bir libas, elbise biçmek zorundayız. Yakında, hem de çok yakında tabut denilen o cansız at kapımıza gelip bizi bu fani alemden o baki ve ebedi aleme götürecektir. En sevdiklerimiz ve yakınlarımız bizi amel sandığı olan karanlık kabre yerleştirip savuşup gideceklerdir. Orada amellerimizle baş başa kalacağız. İnsan öyle bir hayat geçirmelidir ki dünyası mamur ve ahireti pür nur olmalıdır. Dünyanın mamur olması Allah-u Teala'ya iman, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman, Allah ve Resulüne muhabbet, yaşanılan ülkede istiklal ve hürriyet, alın teri, ırz, iffet, haya, ibadet, çalışkanlık, helal kazanmak, helal kazancını Allah yolunda harcamakla mümkündür. Dünyaları bu saydığımız şartlarla mamur olanların elbette bu hayırlı amelleri, dolayısıyla ahiretleri de pür nur olacaktır. Yani bu hayırlı ve yararlı ameller kişiye dünyada huzur ve rahat sağladığı gibi ahirette de ebedi saadet ve selamet sağlar ve o ebedi hayatı pür nur kılar. Yoksa dünya hayatını tembellikle, şuna buna yük olmakla, arsızlıkla, yüzsüzlükle, hayasızlıkla, nefsinin ve şeytanın esiri olmakla, düşmanına gülünç düşmekle geçiren kafirlerin, günahkarların, cahillerin ve gafillerin dünyaları kendilerine bir zindan ve ahiretleri de azap ve hüsran olur. Öyleyse ecel şarabını içmeden, bu alemden göçmeden, sayılı nefesler boşuna gelip geçmeden güzel ve hayırlı ameller işlemeli, geçimleriyle mükellef bulunduğumuz evlat ve yalimize temiz ve rahat bir hayat sürdürmeye çalışmalı, ırz ve iffetimizi hassasiyetle korumalı, iç ve dış din ve devlet düşmanlarına karşı uyanık bulunmalı, hürriyet ve istiklalimize tasalluk edeceklere fırsat ve imkan bırakmamalı, yavrularımızı vakur, kimseye boyun eğmeyen, bizden sonra ele güne yüz suyu dökmeyen, şerefli, haysiyetli, dinine, milletine, devletine yararlı olacak derecede kabiliyetli birer ferd olarak yetiştirmeliyiz. Onlara temiz bir isim, şerefli bir aile ocağı, hür ve müstakil bir ülke, bağımsız ve özgür bir kavim ve millet bırakabilmek için gecemizi gündüzümüze katmalı, fani ve çabuk geçici dünya zevk ve lezzetleriyle yetinmeyerek ebedi hayatın sonsuz nimetlerini fırsat eldeyken burada tatmalı, kalplerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tan gayrı ne varsa hepsini atmalıyız. Bütün bu saydıklarımız hem Müslümanlık hem de insanlık vazifelerimizdir. Unutmayalım ki alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Edibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamız gerektiğini tebliğ ve beyan buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, insanoğlu bu dünya hayatında sefere hazırlanan bir yolcu gibidir. Madem ki faniyiz, madem ki her nefis gibi bizler de önünde sonunda ölümü tadacağız, o halde bu alem bir konak, bir mola yeridir. Böyle bir konakta mola verilince sere serpe yatılmaz. Yolculuğun asıl ondan sonra başlayacak uzun ve meşakkatli bölümü için hazırlık yapılır, tedarik görülür. Bu itibarla insanoğlu da fani dünya hayatında o uzun ve ebedi yolculuk için gerekli bütün hazırlıklarını yapmalıdır. Bu hazırlığın başında iman geliyor, sonra ibadet ve taat, salih ameller, günahlardan ve bütün kötülüklerden kaçınmak, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermemek, üzerinde kul hakkı bulundurmamak, karıncadan file kadar bütün mahlukat-ı ilahiye karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerekiyor. Bütün bunlar o büyük yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıldığımız her namazın ömrümüzün son ibadeti olabileceğini, yaptığımız her hayrın bu fani alemde yapabileceğimiz son hayırlı iş olacağını düşünmeli ve her gece yatağımıza girince
Bunun son uykumuz olmasının

muhtemel bulunduğunu hatırlamalıyız. Zira ölüm ansızın çıka gelir. Azrail aleyhisselam her gün, her an bizleri takip etmektedir. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkabileceği hiç belli olmaz. Bunun için kula gereken daima ölüme hazırlıklı, yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıymetli dinleyenler, gerçek bu olduğuna göre tövbe ve istiğfara devam etmeli, tevhid ve salatü selamı dilimizden noksan etmemeli, kulluk makamında daim ibadet ve taatte kaim olmalıyız. Allah-u Teala'nın her biri bizler için büyük bir ihsan ve inayet ve mahz rahmet ve bereket olan emirlerine hakkıyla ve layıkıyla uymalı, kulluk görevinin şan ve şerefini nefsimizde duymalıyız. Kulluk görevimizin en başında da Rabbimizin nehyettiklerinden bir canavardan kaçarcasına kaçmak ve sakınmak gerekiyor. Zerre kadar bile olsa bütün hayırlara koşmalı, zerre kadar bile olsa bütün şerlerden kaçmalıyız. Hasılı, Azrail aleyhisselam emri ilahiyle geldiği zaman bizi bu hal üzere bulmalıdır. Bu arada hiç ölmeyecekmiş gibi dünya içinde çalışmamız zaruri ve elzemdir. Zira mensubu olmakla övündüğümüz din-i mübin İslam ve yine bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz Müslümanlık, kıyamete kadar dünya üzerinde payidar olabilmesi, bu sayu gayretimiz neticesinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikini refik etmesi sayesinde mümkündür. Bizler istiklal ve hürriyet içinde yaşadığımız gibi, bizden sonra gelecek nesillerin de aynı istiklal ve hürriyet içinde yaşayabilmelerini sağlamak ve bunun için gerekli her tedbiri almak, İslami, içtimai ve insani vazifelerimizdendir. Kısacası, elimiz kârda, gönlümüz yârda olmalıdır. Elimiz kârda deyince hiç şüphesiz ki helal kâr, helal kazancı kastediyoruz. Doğruluk ve sadakatten ayrılan tembel, atıl ve batıl milletler, tarih boyunca hürriyet ve istiklallerini muhafaza edememişlerdir. Allah-u Azimüşşan bizlere akıl, idrak, irfan, izan, sıhhat, kuvvet ve ihsan buyurmuştur. Nasıl ki dedelerimiz bize cennet gibi bir vatan bırakmışlarsa, biz de o cennet vatanı imar etmekle yükümlüyüz. Abbasi halifelerinin en şanlılarından Harun Reşit, günlerden bir gün veziriyle bir yere giderken bir bahçede gayet yaşlı bir ihtiyarın hurma ağacı fidanları diktiğini gördü. Atını durdurdu ve ihtiyara selam verdikten sonra "Kolay gelsin, ne yapıyorsun?" diye sordu. İhtiyar "Hurma ağacı dikiyorum ya emirel müminin" diye cevap verdi. Ve aralarında şöyle bir konuşma oldu. "Pekala, diktiğin fidanların meyvelerinden yiyecek kadar ömrün var mı? Bunlar kaç yıl sonra hurma verirler dersin?" Adam "Ya emir, şu tarafa diktiklerim ancak 10 sene sonra, bu taraftakiler de 25-30 yıl sonra meyve verebilirler. Bunların meyvelerinden yer miyim, yemez miyim ancak Allah-u Teala bilir. Benim yarına çıkmaya bile senedim yok" dedi. Adam "Öyleyse sana yazık değil mi? Bu ihtiyar çağında meyvesini yiyip yemeyeceğini kesin olarak bilmediğin bu fidanlarla, dikmekle uğraşıp kendini yoruyorsun. Ya emirel müminin, bizden öncekilerin diktikleri fidanların meyvelerini elhamdülillah biz yedik. Bizim diktiklerimiz de inşallah bizden sonrakiler yerler ve bize dua ederler." İhtiyarın bu cevabı Harun Reşid'in gayet hoşuna gitti. Vezirine işaret etti ve ona bir kese altın ihsan eyledi. İhtiyar derhal kıbleye yöneldi, ellerini semaya ve gözlerini yere çevirdi ve hamdü sena eyledi. "Ya Rab, sana şükürler olsun ki diktiğim şu fidanlardan bazıları meyvesini 10 ve bazıları da 25-30 yıl sonra verildiği halde bunların meyvelerini bana hemen ihsan ve inayet buyurdun." İhtiyarın bu zarafeti halifenin memnuniyetini mucib oldu ve ona bir kese altın daha attı. Yaşlı adam keseyi aldı ve tekrar ellerini açarak "Ya Rabbi, sana hamdü sena olsun ki her ağaç yılda bir kere meyve verirken ihtiyar yaşımda diktiğim şu fidanlar vasıtasıyla bana kısa süre içinde iki defa meyve ihsan buyurdun. Sana nasıl şükredeceğimi bilemiyorum" dedi. Harun Reşit ihtiyara üçüncü bir kese altın daha verdikten sonra ihtiyarın cevabını beklemeden vezirine döndü. "Aman buradan uzaklaşalım. Zira bu ihtiyarın ferasetini mükafatlandırmak için hazineler yetmez" dedi ve atını sürdü.
Evet, babalar ekerler ve çocuklar meyvelerini yerler. Şu halde babalar iyi şeyler ekerlerse evlatlarına iyi mahsuller bırakacakları gibi, kötü şeyler ekerlerse o kötü mahsul de yine evlatlarına intikal eder. Her baba evladına iyi ve hayırlı bir miras, temiz ve şerefli bir isim, mamur bir ülke bırakmakla mükelleftir. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah-u Teala'dan rızasına aykırı şeyler işlemekten sakının ve imanlarında, ahitlerinde hak dinde niyet, söz ve fiil bakımından her hususta sadıklarla beraber olun." Diğer bir ayet-i kerimede de "Kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder." buyurulmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Gaflet edilmemesi gerekir ki bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Dünya hayatında kötü komşularımızdan tedirgin ve rahatsız olduğumuz gibi, kötülerin yanına gömülen ölülerimizin de onların görecekleri azaptan huzursuz olacakları muhakkaktır. Bizden önce gelip geçmiş kavimlerin azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek ilahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar! Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutsi'de şöyle buyurmaktadır: "Ben azimüşşan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı da ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tevbe ve istiğfarda bulununuz ki ben azimüşşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım." Kıymetli dinleyenler, dersimizin başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Zira Erhamer Rahim'in olan Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine razı değildir. Ne var ki kul isyanda ısrar ve sebat ederek Allahu Teala'ya itaatten çıkarlarsa Allah Azimüşşan o asi kulundan intikamını yine kulu eliyle alır. Adetullah böyle cereyan etmiştir ve böyle olacaktır. Nasıl ki bir pisliği süpürüp temizledikten sonra o süpürgeyi ateşe atarak yakarsak asi kullarının isyan pisliklerini de Allah-u Teala bir başka asi kulunu süpürge gibi kullanarak temizler ve bu temizlik ameliyesine memur ettiği zalimi de cehenneminde yakar. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana, bu itikadı benimsemeyen bir kimse arkasından yetişerek ensesine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca "Niye şaşırdın?" der. "Senin inancına göre her şey Allah'tan değil mi?" O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir: "Amenna ve saddakna." Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık! Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah-u Teala da bizi zikreder. Bakara suresinde buyurduğu üzere "Siz beni taatle anın ki ben de sizi sevapla anayım." Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek Allah-u Teala da bize her hayırlı işimizde yardım eder, bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed suresi 7'de
Eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım ederseniz, o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere yaptığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rızasını almaya çalışırsak, Allah Azimüşşan da bize nimetlerini arttırır. İbrahim suresi 7'de eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz her halde nimetlerimi ziyade kılarım. Bilmem anlatabiliyor muyuz? Evet. Biz nasıl olursak Allah Celle Celaluhu Hazretleri de öyle tecelli buyurur. Erest bezminde Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah-u Teala da bize ahdini yerine getirsin. Bakara suresi 40'ta ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun. Kıymetli dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki derslerimizde, programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü yine Allah-u Teala'nın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek Allah-u Teala'ya şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresinde Rabbimiz sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisanı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ile muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir demiştik. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bizim burada sayabileceğimiz nimetlerinden birkaçı denizlerden bir katre ve güneşten bir zerredir. Birinci hikmeti, bu kelime-i mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse cehennemden azat olur ve cennete girer. İkinci hikmet, bu alemi şuhuda gelen insanoğlu. Bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli karanlık veya nurani aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmet, kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid ehline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet, mahşer günüdür. O gün birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır. Tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur.
6. hikmet, mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira aşk ile bir tevhid okumanın sevabı 7 kat yerlerden ve 7 kat göklerden ağırdır. 7. hikmet, bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu 7 mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu 7 müşkilden halas buyurur. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemal-i la yezel zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sürurudur. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır, Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytanın ihvasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar, ona yaklaşmaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar, zikrin eftali huzur ve huşu ile, aşk ve şevk ile inanarak, iman getirerek La ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemek. Kıymetli dinleyenler, buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Allah'ımız Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize yine nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır.
2: Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Nasıl ki bari yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakini can atmak istedin.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 240.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin atla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim, Mesacit

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: gün.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler başlıyor.
1: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi, feyzi hepimizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Sağlık ve sıhhat, afiyet içerisinde inşallah sizlerle birlikteliğimiz başladı. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır ki sağlık ve sıhhat, afiyet çerçevesi içerisinde bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. 107.3 frekansında bizi dinleyen bütün dostlarımıza, takipçilerimize, kalbi muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı buradan iletmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak anlatacağımız ve aktaracağımız, bilgisine başvurduğumuz sadat-ı kiram, kibar-ı evliyaullah'ın himmet ve âliyelerinden bizleri ayırmasın. Bu doğrultuda rızasını kazanan, rızası doğrultusunda hayatını tanzim eden, birbirine hakkı ve hakikati aktarmaya çalışan, bu dünyanın hengamesi içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde birbirlerine iyilik ve güzellik noktasında katkı koyan bahtiyar mümin ve müminelerden eylesin efendim. Evet, Tasavvuf'tan Esintiler programımız yıllardır, 30 yıla yakındır televizyon ve radyolarımızda sizlerle bizleri buluşturmaya devam ediyor. İnşallah Rabbim bu anlatılan, aktarılanlardan önce programı yayına hazırlayan bizlerin müstefid olmasını, faydalanmasını, kendi adımıza bir takım güzelliklere altyapı oluşturmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek, her programımızda bunu ifade ederek sözlerimize başlıyoruz. Çünkü bizim kendimizin de ihtiyacı var. Mesela bir doktorun sağlıklı olmasına kendi ihtiyacı yok mu? Değil mi efendim? Veya bir iş yapan insanın kendi yaptığı işle alakalı o bilgilere, o donanıma sahip olması gerekmiyor mu? Aynen bunun gibi biz de bu anlattığımız bilgiler aslında bizim kendimize de hatırlatma oluyor. Artık bizim görevimiz gibi, işimiz gibi, tali bir görevimiz olarak da hakkı ve hakikati birbirimize aktarmada bir görev atfetmiş oluyoruz. Dolayısıyla Rabbim bizleri bu güzelliklerden ayırmasın. Hazreti Hasan Efendimizin sohbetleriyle devam ediyoruz birkaç programdır. Çok kıymetli dedesi Hazreti Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hane-i saadetlerinde yetişen, olgunlaşan mübarek bir anne ve babadan, atadan gelen Hazreti Hasan Efendimizin birebir yaşadığı, Peygamber Efendimizin Femi Muhsin'inden direkt olarak bizlere aktardığı mübarek kelamlar, mübarek hadislerle programımızı süslüyoruz, güzelleştiriyoruz. Güzellik onların sözlerinde ve kelamlarında. Efendim, en son yaptığımız programda Efendimiz buyurmuştu ki hak ile batıl insanın böyle dört parmağını göstererek Peygamber Efendimiz bak bu kadar yakındır birbirine. Yani ince bir çizgi vardır. Bir kayı verdiğin zaman düşüşe geçer Allah muhafaza insan. Yani balık sırtı gibi diyoruz ya bir şeyde. Ya bir iş ya helaldir ya haramdır. Ya sağa gidersin ya sola gidersin. Ortadan da gidiş var mıdır? Vardır. Ama diyor ki haram bellidir, helal bellidir. Dolayısıyla hadis-i şeriflerde bize böyle de bir beyanat var. Siz haramlardan kaçının, helallere yaklaşın. Ama ortada bir de şüpheli şeyler vardır. Tam emin olamazsınız. Haram mıdır, mübah mıdır, kusurlu mudur, sıkıntılı mıdır, mekruh mudur? Efendim, bunu bilemediğiniz anlar, durum karşısında karşılaşabileceğiniz haller olabilir. O zaman ne yapalım diye sorulduğu zaman da onlardan da kaçının. Şüphe varsa, kalbinize bir şey düşüyorsa, bunu yaparsam tam emin değilim ama içimde böyle çok rahatlık yok dediğimiz anlar oluyor mu? Oluyor. O zaman işte bunlardan da kaçının diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla hayatımızı tanzim ederken bunlara da dikkat edersek kendimize çok iyi bir iyilik yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hasan'dan nakili, istişare eden kimse kemale yarışır diyor. Yani bir işi yaparken ben bunu doğru biliyorum, benim bildiğim budur, ben bundan şaşmam, ben bunu yaparım, ben bunu ederim, bu konuda karar veririm, karar verici benim, sonucu neyse ben ona katlanırım demeden önce bu yoldan geçen, bu işi yapan, bu işte hemhal olan, bunu hayatında bununla efendim devam ettiren insanlara, büyüklere, gençlere, tecrübeli olana, yani bu işin yaşı da yok, bir işte mahir olan kimseye baktığımız zaman, bu konuda başarılı olan bir kimseyle, bu işi yapan kimseyle, bilen kişiyle, yani bizim bizden çok genç olabilir, bizden yaşlı olabilir efendim, ama yaptığı iş, tecrübe insanı ortaya koyuyorsa, bu kişiyle de istişare ederek, istişare ne demek? Araştırmak, sormak, soruşturmak, yaptığımız bir işi, yapacağımız bir işin ön analizini yapmak, Ar-Ge çalışması. Ticaret yapan kardeşlerimiz piyasaya sunmadan bir ürünü ne yapıyorlar? Bir deniyorlar, üretiyorlar, piyasaya sunuyorlar, kendileri kullanıyorlar, araştırıyorlar, tepkilere bakıyorlar, cevapları alıyorlar. Efendim, değil mi? Farklı farklı örneklerimizi öğreniyor. Ama bu bizim hayatın içinde olduğumuz şeyler. Yani bunları İslami kurallar içerisinde, dini kurallar içerisinde, hak ve hakikat noktası içerisinde değerlendirmemiz için işin hakkını vermemiz gerekiyor. Bu da İslami bir şey. Hem de insani bir şey. Ve ben bilmiyordum bunun zararlı olduğunu dememek için. Kardeşim, adama sormazlar mı? Sen bu gıda maddesini yaptın ama içindeki madde zararlı olduğunu bilmiyor muydun? Bilmiyordum demek insanın suçunu örter mi? Kabahatini bertaraf eder mi? Anlamadan efendim hemen bu işe girdim, İnsanların zarar edeceğini, rahatsız olacağını bilmiyordum demek çok ahlaki bir şey de değil. Zaten ahlak uymayan bir şey, dine de uymaz. İslamiyet dinimiz, insanın dünya ve ahiret saadetini, mutluluğunu elde etmek için Rabbimiz tarafından bize gönderilen ilahi bir nizam değil mi? Dolayısıyla Peygamber Efendimizin hayatına baktığımız zaman istişare, hatta bir ilerisi de istiharedir. Onu ehli zaten çok iyi kardeşlerimiz, dostlarımız, bizi dinleyenler bilirler. Ama istişare eden yanılmaz diye de bir atasözü vardır. Ben bilirim, ben yaparım, ben ederim demek çok sağlıklı bir şey. Denedikten sonra, istişare ettikten sonra, efendim durumunu belirledikten sonra baktın güzel dönüşler var, faydalı şeyler var, o zaman devam edersin. İlişkiler de böyle. Dur bakalım, işte biz seninle bir arkadaş olacağız, dost olacağız ama nasıl anlayacağız arkadaşlığı, dostluğumuzu? Beraber yürüyeceğiz, beraber arkadaşlık yapacağız, belki ticaret yapacağız, belki alışveriş öncesinde birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Bu her konuda da böyledir. Arkadaşlıkta, dostlukta, ortaklıkta, evlilikte baktın huyuna denk mi değil mi, değil mi? Bak, bir istişareden nerelere kadar geldik? Evet, nerelere gittik? Hazreti Hasan Efendimiz devam ediyor. Salih bir kardeşinin vasfında o benim gözümde insanların en iyisidir. Onu gözümde büyüten şey yaşantısıdır, tavırlarıdır, davranışlarıdır. Cehaletten, yanlışlardan kaçınmasıdır diyebileceğin dostun, arkadaşını iyice analiz ettikten efendim anladıktan, tamamen çözdükten sonra arkadaşlık ve dostluğun sağlam temellere oturulduğunu bize ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den gelen nasihatler, birisi geldi, ey imam, ey Hazreti Hasan Efendimiz'e hitap ederek, Resulullah Efendimiz'in mübarek torunu, mübarek insan, bana biraz nasihat edebilir misin, bana biraz öğüt verebilir misin, annenden babandan, Ehl-i Beyt içerisinde yetişen, değil mi efendim, Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz, dolayısıyla dedenizden öğrendiğiniz güzel şeyleri bize aktarır mısın, bize anlatır mısın diye bir sahabeden birisi geldi ve bu soruyu sordu Hazreti Hasan Efendimiz'e. İlahi dinledikten sonra bakalım nasıl cevap vermiş. İnşallah dinliyoruz. Mübarek ve mukaddes yolculuğa gidecek olan kardeşlerimiz, dostlarımız için gelsin. Hicran ilahimiz, en son yaptığımız acizane benim de okuduğum, kendi sesimden size dinleteceğim. Bu arada tabii 5 Ekim programı için tamamlandı artık kayıtlar. Bundan sonra Aralık ayında Allah izin verirse gidecek olan dostlarımız için kayıtlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu mübarek ve mukaddes yolculukta yer almak isteyen, bu güzel kutsal yolculukta kıymetli kardeşlerimiz, dostlarımız ile hemhal olup bu yolda Rabbimizin evine, Beytullah'a, Resul Efendimizin huzuruna gitmek isteyen kıymetli dinleyicilerimiz için de Aralık kayıtlarının devam ettiğini ifade etmiş olalım. Ve gidemeyen, bizim gibi buralarda kalan kervana bizi de katıverin nidalarıyla bu ilahimizi de sizlere armağan olarak inşallah dinletmiş olacağım efendim. Hep beraber dinliyoruz. Hicran.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam edecek.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olman istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.
0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Evet kıymetli dostlarımız, Peygamber Efendimizin dilinden ne güzel dualar değil mi? Yani hepsine gönülden, yürekten amin diyoruz. Amin, amin ya muin. Rabbim bizleri o güller gül Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, nurlu yolundan, feyzi bereketli yolundan ayırmasın. Bizi aşk ile, şevk ile bu yolda daim eylesin inşallah. Sesimizin ve soluğumuzun ulaştığı bütün dostlarımıza, kardeşlerimize kalbi muhabbetlerimizi buradan iletiyoruz. Balıkesir'e kadar çok net aşağı yukarı yayınımız, geçen gün bir program için o tarafta işimiz var.

vardı. Efendim net bir şekilde dinledik. Bu tarafta Yalova'ya kadar yaklaşıncaya kadar net çekiyoruz. İnegöl yani Marmara bölgesinde sesimizin ve soluğumuzun normal yayından yani araçlardan ve evlerden net bir şekilde dinlenebilen radyomuzu sosyal medya aracılığıyla da internet aracılığıyla da isterse dünyanın bir ucunda olsun, teknoloji artık nerelere geldi onda zaman mefhumu yok, uydudan alarak isterse 3000 kilometre olsun emin olun çok rahat bir şekilde dinlenebiliyoruz, dinliyoruz, kendimiz de takip ediyoruz. Bundan dolayı da kardeşlerimize, arkadaşlarımıza bu konuda sesimizin ve soluğumuzun ulaşmasında katkı koyan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz efendim. Evet, İmam Hasan Efendimiz'e sahabeden birisi ilahi öncesinde konuştuğumuz gibi ey Resulullah Efendimiz'in mübarek torunu bana biraz öğüt verir misin, bana nasihat eder misin dediğinde Hazreti Hasan Efendimiz şimdi anlatacaklarımı öğüt olarak soran kişiye aktarıyor. Biz de böyle hemen köşesinden, kıyısından o sohbete dahil oluverelim. Sanki o dönemde dinliyormuş gibi Hazreti Hasan'ın dilinden dökülen, gönlünden gelen, mübarek dedesinden aldığı feyiz, bereket, ilim, irfan, faziletli halinden, halet-i ruhiyesinden aktardığı şeylere bir kulak kesilelim bakalım. Ey kardeşim dedi, gel bakalım. Ey ahiret yolculuğuna hazırlanan ve bu yolda ne zaman yolculuğunun sona ereceğini bilmeyen hepimiz için diyor. O soruyu sorduğu için muhatabı o. Son günün gelmeden ki ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Azığını topla. Yani çantanı hazırla. Yolculuğa çıkıyorsun. Tatile çıkıyorsun. Çantan ne zamandan hazırlanıyor? Daha akşamdan. Bavulunu topluyorsun, eşyalarını koyuyorsun, almak zorunda olduğun ürünleri, maddeleri, eşyaları neyse alet ve edevatı çantana koyuyorsun değil mi? Sabah erkenden yola çıkacaksın, aman unuturum diye liste yapıyorsun, yapıyoruz. Bavulumuzu bağlıyoruz, kilitliyoruz. Sabah erkenden, sabah namazını kıldıktan sonra çıkacağımız yola efendim kendimizi hazırlıyoruz değil mi? Çantayı hazırlıyoruz. Hazırlamamız da lazım zaten. Çünkü planlı bir işim var. Ama burada ahiret yolculuğumuzun ne zaman olacağını hiç bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Her an bu yolculuğa haydi bakalım gidiyoruz emri her an gelebilecek. Gelmiyor mu? Geliyor. En sevdiğimiz arkadaşlarımızı, dostlarımızı kaybetmedik mi Allah aşkına? En samimi olduğumuz canımız, ciğerimiz, kardeşimiz, ihvanımız, yaranımız dediklerimizi vermedik mi? Herkes etrafında birçok sevdiğini vermiştir. Diyor ki Hazreti Hasan Efendimiz, azığını hazır hale getir, çantanı topla, bavulunu topla. Toplamazsan sen dünya peşindeki malını, mülkünü, paranı, kasanı, tasanı doldurmaya çalışırken onun mücadelesini yaparken yapacaksın zaten. Yapmalıyız da. Bunu her zaman söylüyoruz. Ama arkanda da diyor ölüm denilen bir gerçek senin peşinden koşturuyor diyor. Sen kaçabiliyorsun belki ama bir arkana şöyle bir dönüp baksana diyor. Arkanda
vaden ne zaman dolacağını bilmeyen ölüm meleği senin peşinde diyor. Gelecek gününün gamını içinde olduğun güne yük etme sakın diyor. Bak Hazreti Peygamber Efendimizin mübarek torunu. Çok önemli bakın burası. Gelecek gününün gamını, sıkıntısını, üzüntüsünü, kederini, problemlerini. Hangi gelecek gün? Bugün ne? Bugün Perşembe. Pazar günü olacak olan, cumartesi günü olacak olan, cuma günü olacak olan veya bugün öğlen namazından sonra olabilecek olan, işte bir yere gideceksin veya bir yere varacaksın, bir şeyler olacak. Ya niye diyor yarının gamını, üzüntüsünü bugüne taşıyıp da bugünü de zehir ediyorsun? Bugünün sıkıntısını varsa bu kendi içinde çözmeye çalış. Bak gelecekteki şeyler, bazı kardeşlerimize çok büyük kaygı var. İşte su sıkıntısı olacak, savaşlar olacakmış, yokluk olacakmış, kıtlık olacakmış. Vallahi şöyle olacakmış, böyle olacakmış. Ya mübarek, o günler daha yok, gelmedi zaten. Sen ben görecek miyiz bakalım? Görecek miyiz? 3 ay sonrasını, 5 ay sonrasını bırak. Akşamı görecek miyiz acaba? Onun kaygısını diyor, bugüne taşıma. Bugünü sen rızaya uygun bir şekilde tamamla, bitir gününü Allah'ın rızası doğrultusunda, kullarının gönlünü alma noktasında, kimsenin kalbini incitmeden, kimsenin kalbini kırmadan, kimsenin hakkına girmeden, kimsenin huzurunu bozmadan sen bugünü tamamla, bırak. O gün gelince o günün mütalasını ayrıca yaparsın diyor. Hazreti Mevlana'nın da, Yunus Emre'nin de, Somuncu Baba'nın da, Üftade'nin de, Şah Nakşibendi'nin, Abdülkadir Geylani, Nurettin Cerrahi, Hacı Bayram-ı Veli, Bektaş-ı Veli, hangi büyüğün hayatına baksan hepsi aynı şeyi söylüyor. Ey diyor güzel kardeşim, geçmişte yaşadığın sıkıntılar var ya, onları da bugüne getirme. Sen şöyle şöyle yapmıştın, böyle böyle demiştin, şunlar, ben şunları çektim, şunları da, ya o geçmişte kal, bitti onlar artık, onları getirme bugüne yahu. Onları yaşadın, tamam biliyoruz, çok çileler çektin, Allah selamet versin, sabrettin, bak Cenab-ı Allah sana başka nimetler verdi, şükürler olsun dedin. Geçmişi getirme, geleceği de getirme. Geçmişi yaşadın ama gelecekte ne yaşayacağını, ne yaşayacağımızı bilmiyoruz ki biz. Bugüne bakacaksın diyor, bugün Allah'ın izniyle güzel bir şekilde geçir. Yük etme kendine, kendine yük ediyorsun diyor bak. Kendine, sırtına yük bindiriyorsun. Kime zarar var? Kim yükleniyorsa ona. Etrafına da zararı var mı? Oluyor tabii. Dolayısıyla etrafındaki seni sevenler de üzülüyor. Hazreti Hasan Efendimiz devam ediyor. Ey kardeşim diyor, bil ki kazandığın dünya malı var ya, hani kazanıyorsun, kendine yetecekten fazlası var ya, fazla fazla. Çok kazandın hani. Kazandın, ooo, adama diyorsun, yedi sülalesine yetecek birikimi var. Diyor ki sen fazlasını başkaları için mi topluyorsun? Ha, topladıklarını dağıtabiliyorsan, ikram edebiliyorsan, çoluğuna çocuğuna, sevdiklerine ikramlarda bulunabiliyorsan ne mutlu. Ama cimrilik yapıyorsan diyor, o paraları kasada tutuyorsan diyor, hisse senetlerini çelik kasada biriktiriyorsan, altınları başka bir yerlerde yastıkların altında tutuyorsan, etrafındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerini görmüyorsan, bunların sana diyor, faydası yok ki.
Faydası olan senin yediklerin, içtiklerin, giydiklerin, giydirdiklerin, ikram ettiklerin, tasadduk ettiklerin, elinden tuttukların, ihtiyaç sahibe verdiklerin, senin gerçek kazandığın malın, mülkün, paran, pulun. E o paralar kimin? O paralar kasanın. Kimin? Bankada. Orada duruyor onlar. O kasanın parası senin değil ki. İçinden ne kadarını alıp harcıyorsan o para senin. Yemediğin senin olur mu? Dolapta 10 tane elbisen var. E giymiyorsun. Kimin onlar? Benim. Senin değil. Kimin? Dolabın. Gardırobun onlar. Evet. Bil ki kazandığın helal malda hesap vardır, haram malda ceza vardır diyor. Şüpheli malda kınama vardır. Evet, adam diyor ki ben kazanıyorum diyor. Zaten helal dairede kazandım diyor, yani malım mülküm çok. Tamam, onun hesabı var. Hesap sorulacak yani ona da. Haramın da azabı var diyor. Haramın zaten bir hesabı sorulacak. Helal malın da nereden kazandın, nerede harcadığının hesabı sorulacak. Yani onda hesapsızlık diye bir şey yok. Öbüründe azap var, öbüründe Allah muhafaza eylesin sıkıntı var. Evet. Güzel bir eser daha dinleyelim bakalım. Allah rahmet eylesin söz yazarlarını. Ben hep hatırlatırım, söylerim, çünkü ilahi sözlerini yazanlar olmasa yani yazan olacak, besteleyen olacak, okuyan olacak. Bir de sizin gibi dinleyen olacak. Eser yazıldı, bestelendi. Arkadaşlarımızla okuduk. Dinleyici yok. Kimse itibar etmiyor. Alıp efendim analiz etmiyor. Neye yarayacak? Hayırlı bir iş yaptık diye biz belki sevinebiliriz ama bir işin kabul görmesi için karşı taraftaki insanların da bu işi takip etmesi, tasdik etmesi, takdir etmesi de gerekiyor. Çünkü marifet iltifata tabidir. Başarı böyle gelir, böyle ilerler. Yoksa kör ölür, gider. Dolayısıyla bu da ayrı bir şey tabii. Bu güzel ilahimizi Cengiz Numanoğlu yazdı. Kemal Taşçeşme hocamız besteledi. Acizane ben de okudum. Ne gerek? Nefsin iradeni takmış sürükler. Kibrin bencilliği durmaz körükler. Dilin her günahı şeytana yükler. Sana senden başka düşman, nefsinden başka düşman ne gerek diyor. Sözleri iyi dinleyelim inşallah.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam edecek.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Evet efendim, ne güzel ilahilerimiz, ne güzel sözler, ne güzel kelamlar. Evet, yalandır dünyada bütün alkışlar, bunu haykırıyor dikili taşlar. Ölümsüz yolculuk ölümle başlar. Sana haktan başka bir dost ne gerek? Ne güzel söylemiş. Dünyadaki her türlü şan, şöhret, makam, mevki, hepsi dünyada kalacak olan rütbeler, makamlar, mevkiler, ödüller, efendim yani insana verilen dünyadaki kullandığı her türlü ismin önündeki sıfatlar dünya ile alakalı. He, biz bunları iyiliğe, hayra kullanabiliyorsak ooo çok güzel. Ne güzel. Bakın ayet ve hadislerde dünya ve ahiret hayatındaki dengeyi kurarken ne güzel kelamlar, ne güzel mübarek hadisler ve ayet-i kerimelerle karşı karşıya kalıyoruz. Bakın diyor, namazını cemaatle kılan efendim bir insan evine bereket ve huzur gönderir diyor. Evlerimizdeki mutluluk ve saadet, huzur, geçim, hoşgörü veya tam tersi neden eksik acaba? Bunu böyle analiz etmek lazım ve değerlendirmek lazım. Allah'ın istekleri doğrultusunda sürdürülen bir yaşam bizi hem dünyada hem de ahirette mutlu edecektir. Şu ayetler böyle söylüyor, hadisler böyle söylüyor, kelam-ı kibar böyle söylüyor. Geçmiş tarihteki yaşantılar bunu söylüyor. Büyüklerimizin, bizden önce yaşayan atalarımızın dönemindeki aile iç huzuru, mutluluğu, yokluk olmasına rağmen insanların huzur ve saadet içerisinde yaşadığını biliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. Yaşımız müsait olanlar, yani 60-70 yaşındaki olan büyüklerimizden duyduklarımız, anne ve babalarının yokluk vardı ama huzur vardı diyorlar. Şu bu yoktu ama evde saadet vardı diyor. Bu kadar teknoloji yoktu ama evimizde neşe vardı diyorlar. Dedenizin, büyük annenizin, babanızın, genç kardeşlerimiz belki bunlara vakıf olamamıştır ama annelerine ve babalarınıza sorun. Veya büyük annele, büyük babaanne, anneanne, ne diyorsanız, nine, evde yaşayanlar varsa, şöyle 70-80 bandında olan, yaş aralığında olan büyüklerimize soralım bakalım, bu kadar teknoloji, bu kadar varlık, bu kadar gösteriş, bu kadar şaşaa, deptebe var mıydı? Yoktu. Mutsuzluk var mıydı? Bu kadar yoktu diyecekler. Kesinlikle öyle söyleyecekler. Kesinlikle diyecekler, daha mutluyduk. Daha neşe ve muhabbet içerisindeydik. Neden? Çünkü daha minimal yaşam. Efendim, fazla her istediğimizi sahip olma hırsı hepimizde maalesef, herkeste oranları az da olsa çok da olsa var. İşte şair Cengiz abimiz yaşasaydı 86 yaşında olacaktı. Allah rahmet eylesin, gani gani, 1940 doğumlu olduğunu biliyorum. Asker emeklisi. Bakın ne güzel yazmış. Yalandır dünyada bütün alkışlar, bunu haykırıyor dikili taşlar. Mezar taşları, mezarlıklarda dolu insanlar var. Şanlı şöhretli olanların mezarları biraz daha güzeldir tabii. belki böyle farklı fiziki olarak herkesten gösterişli mezara sahip olabilirler. Falancanın mezarıdır, filancanın mezarıdır diyebilirler. Ama içi, toprak altı nasıldır onu Allah biliyor. Biz bilemeyiz zaten ama eğer doğru bir yaşam sürüldü ise hepimiz için geçerli. Şanlı şöhretli olanların içinde de çok düzgün yaşayan insanlar yok mu? Var tabii ki. Ama diyor ki şair, bu yalan sahnelere, sahnenin ışıklarına, o pofoflanmaya aman diyor kardeşlerim diyor. İnanmayın, sahnenin arkası çok başka türlü diyor. Yani orada gördüğünüz şey sanal bir şey. Yani insanlar sosyal medyada da şimdi fotoğraf çekilirken gülümsüyorlar. Zannediyoruz ki çok mutlular. Fotoğraf çekildikten sonra eski pozisyonlarına dönünce rolmüş. Yani rol yapmakla insan mutlu olur mu? Olmaz. Demek ki insanların mutlu olması için ölçüler var, kurallar var, kaideler var. Eğer onları uygulamış olursak herkes mutlu olacak diyor büyükler. Hazreti Hasan Efendimiz diyor ki, öğüt istedi ya birisi, biz de kenardan dinliyoruz. Diyor ki, ey kardeşim, dünyada ne kadar kalacaksan o kadar dünyaya meylet, ahirette de ne kadar kalacaksan ona göre amel et. Yani dünya kadar dünyanın içerisindeki çok büyük gayreti yapıyorsun ama sonuç itibariyle bitecek ve sonlanacak. Yarın ahirete gidebilecekmiş gibi de kendimizi ahirete hazırlayın diyor. Çünkü ne olacağı belli değil, hazır kıta beklemek lazım. Her an her şey olabilir diye Allah muhafaza eylesin her türlü şerden, kötülükten. Bakın depremler durmadan hep devam ediyor. Allah muhafaza eylesin memleketimizi, ülkemizi. Çok büyük acılar, çok büyük sıkıntılar çektik. Rahmet okuyoruz bütün ahirete göç etmiş olan kardeşlerimize, dostlarımıza, hemşerilerimize, vatandaşlarımıza. Allah gani gani rahmet eylesin. O feci depremde hayatını kaybedenler. Yine Urfa'da değil mi bugün oldu? Allah beterlerinden saklasın inşallah diyoruz. Cenab-ı Hak sağlık sıhhat afiyet içerisinde inşallah hepimizi meşgul eylesin. Bizi nefsimize ve şeytana aleyhilanenin eline bırakmasın, oyuncak yapmasın diye büyüklerin hep böyle duaları vardır. Son nefeste iman ile Kur'an ile göçmeyi nasip eylesin diye dua etmişlerdir. Evlatlarım, son nefes çok önemlidir. Gidersin son dakikada, Allah muhafaza eylesin. Yoldan çıkabilirsin. Bir araba düşünün. Yani 1000 kilometre bir yere gidiyor. 950, 970, 980 menzile varmasına çok az zaman kala şoför dikkatsizliğinden dolayı kaza yapabiliyor. Olmuyor mu bunlar? Oluyor. Yani 9,5 saat arabayı kullanıyorsun, götürüyorsun. En sonunda Allah muhafaza eylesin. Kötü bir sonuç ile karşılaşmak mümkün mü? Mümkün. Dikkat edeceğiz Allah'ın izniyle. Diyor ki Hazreti Hasan Efendimiz, kim dünyayı böyle aşırı severse ahiret korkusu kalbinden gidebilir diyor, bakın. Yani ahiretini unutabilir diyor. Dünyaya çok bağlanmak, dünyayı çok sevmek. Sevelim de bir sınır koyalım yani. Bir ölçü olsun. Ölçülü davranırsan diyor, sağlıklı olursun. Dünya sevgisi çok olursa, bak o oranda diyor, ahiret korkusu, ahiret kaygısı, hani diyelim, ahirete müteallik işler, davranışlar yavaşlar diyor. Yani kalbinden Yani yapmasan da olur, etmesen de olur. Sonra yaparsın, sonra edersin. Falancadan sonra olur. Yani bir sürü bir sürü bize sebepler koyar önümüze. Evet, bu tavsiyeler çok önemli tavsiyeler. Hazreti Hasan Efendimiz dünyada diyor bir takım sıkıntılar olur. Dünyada problemler olur, olur, olur. Dünyada yaptığımız işlerden biraz sıkıntı çekebilir miyiz? Çekebiliriz. Her istediğimiz olmayabilir. Ama diyor, cehennemdeki sıkıntılar daha zor be kardeşim diyor. Cehennem ateşinde dayanmak çok zor diyor ya. Hadi ateşe dayanabildiğin kadar günah işle diye de bir söz var ya. Nasıl dayanabiliriz yani? Nasıl dayanabiliriz? Ama ölçülü davranırsak, efendim, dengeli davranabilirsek, inşallah Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve mağfireti daha büyüktür, daha çoktur. Buna inanıyoruz. İnşallah Rabbim bizleri, sizleri, hepimizi bu güzel hasletler ile bezesin inşallah bizleri. Bu tür güzelliklerden sahip olanlardan eylesin. Sözlerimizi de toparlıyoruz yavaş yavaş. Mübarek ve mukaddes toprakların anlatan Beytullah'ta ben ilahimiz var. Bu ilahimizle sizleri baş başa bırakıyorum. Allah izin verirse bir başka programda tekrar sizlerle beraber olmak istiyoruz, murad ediyoruz. Güzel, birbirimize iyilikleri ve güzellikleri aktarmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Ekim umresi kapandı. Yolculuğa çıkacak olan muhterem Beytullah yolcularına hayırlı yolculuklar dileyelim inşallah. Hazırlıklarını yapıyorlar. Allah tamamını erdirsin. Aralık ayındaki o büyük kafile için kayıtlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu konuda da her zaman kardeşlerimiz sizlerden gelen talepleri değerlendiriyorlar, bilgi veriyorlar. Bu konuda hiç çekinmeden sorun soruşturun, bilgi alın, kulaktan dolma şeylerle hareket etmeyin. Bir şeyin iyi olması, güzel olması karşılığını bulduğu zaman değer kazanır. Dolayısıyla bu konuları da iyice analiz edin. Öylece gelin bir çayımızı kahvemizi de için ve bilgi sahibi olalım ve beraberce mukaddes yolculuklarda ibadetlerimizi yerine getirelim efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

أشهد أن محمد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.
1: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır.
3: Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler sona erdi.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun, Kuddüsün, Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, o yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiüs-Sagir 6580.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun

0: size öyle bir kitap indirdik ki sizin şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Enbiya Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Buhari Cuma 37, Talak 24, Davat 61, Müslim Müsafirin 166-167, Cuma 13-15.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلى على رسولنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم او لا تستغفر لهم الى اخر الايه صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halikimize, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkârımız, halaskârımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, bağlarında, bahçelerinde, fabrikalarında, atölyelerinde, arabalarında misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh diyerek selamlıyoruz. Allahu Teala işlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Rabbimiz Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah'ımız, Yaradanımız, Mevlamız, Halikimiz, sevgili Yaradanımız ne buyuruyorlar? Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Kime hitap ediyor? İman edenlere hitap ediyor. Kim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü
enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu.

de evladın hakkı ne isim olacak? İslami isimler. İslam'ı çağrıştıran isimler. Dağlar, denizler, ovalar, efendim taşlar, tunçlar, demirler, bunlar değil. Bunlar tabiatın isimleri. Peki isim olarak ne olacak? İslam'ı çağrıştıran isimler. İslam'ın sembolleri olan isimler. Bunlar ayrı bir mevzuda, isim mevzunu ayrı bir kategoride inceleyeceğiz inşallahu teala. Bakalım ne diyor sultanımız? Çocuğunuza güzel bir isim takın. Yani güzel bir isim. Çünkü yarın ahirette Allah mahlukatın arasında o isimle çağıracak. Eğer İslami değilse, hocam ben taktım, öyle isimler var ki değerli kardeşlerim, put ismi. Öyle isimler var ki kafir ismi. Öyle isimler var ki bir Müslüman evladına takmayı değil aklından bile geçirmez. Öyle isimler var. Ana baba takıyor. Niye taktın kardeşim? Dedenin, atanın, nenenin, annenin ismi dahi olsa İslam'ı çağrıştırmayan hiçbir isim evlada takılmaz. Yarın ahirette evlatların analardan, babalardan alacağı haklardandır değerli kardeşlerim. Haklardandır. Taktık hocam, ne yapalım? Değiştirin. Değiştireceksiniz. Yani bu kadar basit. Her şey için uğraşıyoruz da madem Allah ve Resulü benim evladıma taktığım bu isimden memnun değil, hoşnut değil, razı değil, ben de değiştiriyorum diyen veyahut da anası babası takmış, şimdi o isim üstünde, madem bu isim İslam'a ve Kur'an'a uygun değil, İslam'ı çağrıştırmıyor, o zaman ben bu ismi değiştiriyorum diyerek anasını babasını bu sorumluluktan kurtaran evlatlar. Helal olsun. Değerli kardeşlerim, acayip acayip isimler. Nereye gitti bizim Muhammedlerimiz, Abdurrahmanlarımız, Abdurrahimlerimiz, Abdussemadlarımız? Ya, ama çok sevileceğimiz bir olay, en fazla takılan isimler Muhammed. Türkçe Mehmet diyoruz. Aslı nedir? Muhammed. Yazılışları Muhammed. Ama Efendimiz İncir diye, ya değerli kardeşlerim, Efendimiz İncir diye bakarsın ki Muhammed ismine biz olmadık, olumsuz bir isim söz söyleriz diye ne yaptılar? Mehmet dediler. Mehmet. Ya onlar öyleydi değerli kardeşlerim. Onlar öyleydi. Şimdi adamın anasına kötü söz, babasına kötü söz, komşusuna kötü söz, sinkaflı söz, terbiyesiz, ahlaksız herifler. Bir Müslümanın ağzından sövme demek ne demek ya? Sinkaflı söz demek ne demek ya? Karısına küfürlü konuşuyor. Annesine, babasına, evladına, komşusuna, arkadaşına küfürlü konuşuyor. Sen kötü söz, kötüyle mi iştigal ettin? İyi bilmez misin sen?
Değerli kardeşlerim,

0: Bundan dolayı hassasiyete bakıyor musunuz? Ecdadımız yapmış olduğu surların planını Muhammed ismi şerifine uygun olarak çiziyor. Ya Muhammed ismi şerifine uygun olarak İstanbul böyle fetholundu. Bu edeple, bu sevgiyle, bu hassasiyetle İstanbul fetholunuyor. Fetihler böyle geliyor. Edeple geliyor, ahlakla geliyor, güzelliklerle geliyor. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurdular? Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden benim salih kullarım. Allah Allah. Hitabın güzelliğini görüyor musunuz? Bir yere vardınız efendim, orada da böyle çok lüks yerlerde genelde çok oluyor bu işler. Efendim buyurun hanımefendi, beyefendi, efendim öyle nazikler, öyle kibarlar. Ne yapıyor? Çok hoşuna gidiyor değil mi değerli kardeşler? Aman ne iltifat. Bizim nefsimiz kabarıyor. Gerçi o iltifat neye? Ya değerli kardeşlerim, o iltifat neye Allah'ınızı severseniz? O iltifat cebindeki paraya. Yani cebindeki paraya, sana değil. Anlatırlar ya, rahmetli efendim Nasrettin hocamız rahmetullahi aleyh kutsesir ruhu aziz Nakşi büyüklerindendir. Bir yemeğe gidiyor ama kıyıda köşede bir yer. Olmadı diyor ya. Hemen gidiyor, üstünü değiştiriyor, başını değiştiriyor, kokusunu sürünüyor. O günkü şartlarda saçını sakalını düzenliyor. Efendim öyle toplantıya gidiyor. Oo, hocam gelmiş, hocamız gelmiş. Baş tarafa oturtturuyorlar hoca efendiyi. Rahmetli Nasrettin hocamızı. İkramlarını yapıyor. O da kürkünün ucunu almış. Ne diyor? Ye kürküm ye. Ye kürküm ye. Millet diyor ne oluyor böyle? Hocam hayırdır? Diyor. Az önce ben buraya geldim, kapının kenarındaydım. Kürküm değişti, baş tarafa oturtturdum. Bu bana mı, kürküme mi? Bana olsaydı az önce kapı kenarına oturtturulmazdım. Kürkü değiştirdim, baş tarafa geldim. Bu yemek kürkün hakkı diyor. Kürkün değerli kardeşlerim, kürk. O zaman cübbesi yani. Şimdi o iltifatlar, buyurun hanımefendi, beyefendi falan feşmakan. Neye? Neye değerli kardeşlerim? Cebinize, cebinize. Kendinize değil. Şahsınıza değil. Paranıza, makamınıza falan filan. Sen de kendini bir şeye zannediyorsun. Beh. Peki param yok dediğin zaman o kibarlar ne oluyor? Sırtlan oluyor, çakal oluyor. Değişiyor birden. Mutfağa yolluyorlar, dövüyorlar. Efendim, evet. Senet imzalattırıyorlar. Hele hele bu eğlence, rezalet mekanlara gittiğiniz zaman zaten seni ne kadar içeri alacak. Peki değerli kardeşlerim, bu iltifat, bu ikram, bu izzet neden? Parandan. Paran yok, adam yerine koymuyorlar. Ama yüce Yaradan, yüce Mevlamız, sevgili Allah'ımız bize nasıl sesleniyor bakın, görüyor musunuz? Paramız mı var? Yok. Onun yanında makamımız, mevkimiz mi var? Yok. Onun katında, değerli kardeşlerim, onun katında bir büyüklüğümüz mü var? Haşa, thümme haşa. Ama bizi yaradan O, rızıklandıran O, bizlere nimet veren O ve Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın ne buyuruyorlar. Emmen hâzellezî yerzukukum in emseke rizka. Allah Allah. Ne enteresan. Ne diyor? Yahut o size rızkı keserse. Emmen hâzellezî yerzukukum. Emmen şayet. Öyle hâzâ bu ne o? Yerzukukum rızkınızı in emsete rizka keserse size kim rızık verir? Ya düşünün değerli kardeşlerim. Allah için düşünün. Bellecu fi utuvvi ve nufur. Hayır, onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler. Kime söylüyor? Kafirlere. Kime söylüyor? İsyankarlara, fasıklara. Değerli kardeşlerim ve Mevlamız doğru sırat-ı müstakimde yürüyenlere hitaben bakın veyahut da yürümeyenlere hitaben bir misal getiriyor. Bu ayetler hepsi birer derslik değerli kardeşlerim. Tefsirlerle beraber birer derslik. Peki nerede bu ayeti kerimeler? Mülk suresinde. Mülk. Yani Tebareke sure-i celilesinde. Hani öldükleri zaman okuyoruz ya yedi tebareke. İslam'da yok. Taziye üç gün kardeşim. Taziye üç gün. Dördüncü, beşinci, altıncı yıl. Ne bu ya? Ne bu? Sana ne emrediyorsa ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ne emrediliyorsa vettebi' mâ yuhâ ileyk. Rabbinden sana ne vahyediliyorsa ona uyacaksın. Kendi havanıza, kendi kafanıza, kendi isteğinize, arzunuza öyle din yaşama yok. Öyle bir şey yok. Şu anda cenaze merasimlerin hepsi bila istisnasız vallahi İslam harici haller hareketlerdir. Değerli kardeşlerim, bozdukça bozuyoruz, bozdukça bozuyoruz. Hoca efendiler rica ediyorum uyarın. Kardeşim yedi tebareke yok. Üç gün taziye üç gün. Burada defaatle ben anlattım bu meseleleri. Ama anlatıyoruz ama tabii kendimiz söylüyoruz kendimiz de dinliyoruz. Sen nasıl yapacaksın hocam ben vasiyet ediyorum. Belki o haliyle. Hani öldüm diye üzülürsünüz, efendim ne yapacağımı bilemezsiniz. Hemen bir hoca efendiyi, nasıl hoca efendi olacak? İslam'ı yaşayan bir hoca efendi olacak. Allah rızası için fetva veren, Allah rızası için o ne der, bu ne der konuşan, o ne der, bu ne der deyip de hakikati gizlemeyen hocalar olacak. Değerli kardeşlerim, soracaksınız ona, biz ne yapmamız lazım? Ona göre hareket edin. Bu kadar basit. Bize böyle gelen yok. Hocam benim babam öldü, anam öldü. Efendim, tebarek oku diyen çok. Adetten. Ya değerli kardeşlerim. Ne olacak bu haller ya? Bak bir daha söylüyorum. Şu anda cenaze merasimleri namaz kılmak hariç. Bila istisna hepsi İslam hariç. Nereden öğrendiniz? Nereden anladınız? Nereden buldunuz bunları? Anlamak mümkün değil. Değerli kardeşlerim, konu konuyu açıyor. Tabii biz daha ana konuya giremedik. Ama konu konuyu açıyor. Gel de anlatma şimdi bunları. Kadınlı, erkekli, efendim siyah örtülere, siyah örtü de yok bazılarında, veyahut da siyah bir etek cenazeye gelmiş. Özellikle bu entel, dantel, büyük, efendim zengin falan filan, bunların cenazelerinde çok olan hadiselerden bu. Efendim bir sürü çelenk, çülenk falan. Ondan sonra cenaze orada yatıyor. Camide kimse yok. Herkes dışarıda. Muhabbetler, efendim tanışmalar, görüşmeler, el sıkışmalar, öpüşmeler, sarılmalar. Allah! Nereye geldiniz yahu siz? Kadının o cenazede işi ne? O erkeklerin arasında işi ne? Bak nereden bozduk. Bazı cenazeleri de kadınlar götürüyor. Duygusallık. Din duygusallığı kabul etmez. Emri vardır, buna uyacaksın. Bu kadar. Veya nehyi vardır, kaçacaksın. Bu kadar. Ve mâ âtâkümur rasûlü fehuzûhu ve mâ nehâkum anhu fentehû. Allah Allah. O size ne getirdiyse onu alın, neyden yasakladıysa da ondan kaçının. Gördünüz mü değerli kardeşlerim? Allah Resulü mesela mübarek cenazesi nasıl kaldırıldı? Allah Resulü, Hulefai Raşidinin, Ashab-ı Kiram'ın, bu kadar basit ya. Burada defaatla söylüyorum. Hanımlar, hanımzadeler, evin gülleri, bülbülleri, efendim cenazede ne var? O tebarekeyi okuyabilmek için bu sure-i celileyi, komşular toplanıyor. Cenaze evi yok pastaydı, yok börekti, yok çörekti. Efendim bir de şimdi şey çıktı, Yasin kitapları, rahmetlinin ruhuna bilmem ne. Ne yapıyorsunuz yahu siz? Kime sordunuz? Kimden aldınız fetvayı? Terlikler, örtüler, çemberler, efendim tesbihler, zikirmatikler, utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan alıyor koltuğunun altına, çekip gidiyor ya. İnanılacak gibi değil. Alamazsın. Oradan alamazsın. Yiyemezsin. Götüreceksin. Götürdüğünü yiyeceksin. Anladın mı şimdi? Daha ne diyeyim? Daha ne anlatayım? Tabii buna da adam ticaret yapıyor. Vay efendim bilmem neyin ruhuna Fatiha. Ruhu için hepsi raflarda bekliyor, okuyan falan yok. Bir de o Yasinleri biraz da süslüyorlar, püslüyorlar, allıyorlar, pulluyorlar. Yahu ne yapıyorsunuz siz? Yasaktan sevap beklenilmez. Yasak olan, nehyedilen şeylerden günah kazanılır. Paranla, yapmış olduğun hizmetlerle ne yapmış oldun? Hepiniz günah kazandınız. Nokta. Hocam şu falan hoca böyle diyor, yalan konuşuyor. Feşmakan hoca da şöyle dedi, böyle dedi, bizim şeyh böyle dedi, bizim vekil böyle dedi, yalan konuşuyorlar. Asıl olan budur. Öyle konuşursa şayet. İnanmayın. Olacak olanları söylüyorum. Taziye 3 gün. Taziyeye giden o eve yemek götürmesi sünnet. Yemek götüremiyorsan yemeklik malzemeleri alıp götüreceksin. Çayını götür, şekerini götür, fasulyesini götür, makarnasını götür, yağını götür. Götür yahu, götür. Ama o cenaze evinden herhangi bir şey alıp gelme. Ancak orada götürdüklerini veya başkasının getirmiş olur. O da hemen bir ikram edilirse o yenilebilir. Değerli kardeşlerim. Ya Rab, şahit ol ya Rab. Duyurduk. Yani şahit ol ya Rab, duyurduk. Yarın ahirette bunlar bizden sorulacak. Bunları niye anlatmadınız? Niye söylemediniz? Niye bunları uyarmadınız? Siz de bizim yakamıza yapışacaksınız. Gel bakalım hoca efendi buraya. Orada takribi olarak bir buçuk saat arası sohbet ettim, muhabbet ettim. Efendim, peki ne anlattın? Anlattım. Ondan sonra yok 40'ıydı. 52'siydi. Seneyi de senin bekleyeceğim ben kabirde 40 gün. Her namazdan sonra oku. Her namazdan sonra dua etmiyor muyuz zaten değerli kardeşler? Rabbim firli veli valideyye velil müminin. Gördünüz mü? Senin bekleyeyim ben 40 gün. Yok camilerde bir de program bilmem ne. Bu ne? 52. gecesi. Bah bah bah. Bunlar bizim İslami sayfalarımızda yok. Aa falan hoca yok dedi. Evet yok. Var mı diyelim. E niye okutuyorlar? Niye hocalar okuyor? Ne diyelim kardeşlerim? Siz okumasa adam diyeceksiniz ki hocalar okumuyor. E okusa böyle. Ama ben hoca arkadaşlarımdan rica ediyorum. Gelene bak bu İslam'da yok. Kur'an'da yok. Yok olan bir şeyi yapıyorsunuz. Adet ibadet olmaz. İbadet adet olur. Yani adetlerimiz ibadet gibi olacak. Her adetimiz ibadete uygun olacak. Evet değerli kardeşlerim, nereden geldik? Mülk Suresi celilesinden. Her akşam okuyun Mülk Suresini. Kabir azabından insanı kurtarır buyuruyor. Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya bir de Secde Suresini yanına koyarsanız çift dikiş. Kadir gecesi okumuş gibi Allah size sevap yazar. Dizi var hocam. Film var hocam. Dizilerle filmlerle bizi eğliyorlar değerli kardeşlerim ya. Şimdi televizyonlarda yeni sezon dediye programlar çıkmaya başladı ya. Yeni sezon, yeni sezon. Ne var yeni sezonda? Efendim hep kırdılı, döktülü. Efendim bunun yanında maalesef öyle derdi eskimeyen hocalarımız. Meyhaneye gider misin sen? Müslümana soruyor. Yok, meyhanede ne işim var benim öyle ya. Benim meyhanede ne işim var? Peki gazinoya gider misin? Yok, olur mu şöyle şey? Çok affedersiniz. Çok çok affedersiniz. Genel eve gider misiniz? Yahu sen nasıl konuşuyorsun öyle? Efendim? bir şarkıcının, türkücünün efendim konserine gider misin? Ya ne yapıyorsun sen? Yine çok affedersiniz, affınıza sığınarak söylüyorum. Seks filmi seyreder misiniz? Ya sen kafayı mı yedin? Değil mi değerli kardeşlerim? Evimizdeki televizyonda hepsi var vallahi. Ya şarkımı istersin, türkümü istersin, konser mi istersin, yatak sahnelerimi istersin, birbirine sarılıp da koklaşmalarını, çok affedersiniz, öpüşmelerini mi istersin? Adam nasıl öldürülür, nasıl işkence çektirilir, onları görmek mi istersin? Genel evlerini mi istersin? Hepsi bizim televizyonda evin odasına giriyor mu girmiyor mu değerli kardeşlerim? Ya çok iyi hatırlıyorum 80'li yıllar. Konyalı bir vaizimiz mutlaka rahmeti rahmana kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Şöyle derdi değerli kardeşlerim. Vallahi ve billahi televizyon olan evde ben Yasin okumaya gitmem. Tebarek okumaya gitmem. Ben oraya misafirliğe gitmem derdi. 80'li yılları söylüyorum. Yeni yeni televizyonlar evlere doğru girmeye başlamıştı. Bazı hele hele 70'li yıllarda tek tük işte o klasik antenler sağa çevir sola çevir falan filan. O zaman değerli hocalarımız, o zamanki alimlerimiz televizyonun eve girmemesi üzerinde mücadele ederdi. Şimdi cebimize girdi. Cebimizde her şey var mı? Var. Değerli kardeşlerim, şarkı var, türkü var, müstehcen sahneler var, var da var. Akıllı ya, ne akıllısı, zır deli, zır zır deli. Ne akıllısı. Camiye girmiş, düğün videosu seyrediyor yahu. Camide, camide. Görüyoruz. Maalesef. Oturmuş kenara, feste geziyor. Neydi o, Google muydu, ne karın ağrısıydı, orada geziyor. Bilmem ne, bilmem ne. Ey Müslümanlar, vallahi ve billahi, hakikat, yani ne diyeyim değerli kardeşlerim, Mevlam bizleri affeylesin diyelim, en güzeli odur. Şimdi mülk ve efendim secde sure-i celilesini mülk tebareke her akşam okumayı adet edinenlerin kabir azabı def-ü ref olur değerli kardeşim. Yani kaldırılır. Daha yani mülk sure-i celilesi. Daha ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Filmlerle, dizilerle ne aldanıyorsun? İki meşhur efendim kadın programcısı var. Aynı kanalda. Peki 3 saat programları devam ediyormuş. 3 saat. Nerede pespaye hayatlar var? Onları gösteriyorlar. Karı kocasını aldatmış, kocası kadınını aldatmış. Kadın evliyken başka yere kaçmış. 8 çocuğu bırakmış, 9'u torunuymuş, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Rezalet, rezalet, rezalet. Kepazelik, kepazelik, kepazelik. Hocam ben bir şey seyretmiyorum diyor, onu seyrediyorum. Ya 3 saat kadın seyrediyorsun ya. 3 saat! Birisi öğlenden evvel, birisi 4'ten sonra, ikinden sonra diyelim. İkisini de seyredersen 6 saat durmadan bu kadın kapalı değil. Bu kadın açık. Çırılçıplak. Sen de ne seyrediyorsun? Efendim? Program ben bir şey yapmıyorum hocam, program seyrediyorum. Gördünüz mü ne saatler gidiyor. Yarın ahirette çok gari ya leyteli lemettehiz sülânen halîlâ. Ey Allah'ım, felanı ben dost edinmeseydim ne olurdu? Felanları seyretmeseydik, felanları takip etmeseydik ne olurdu? Değil mi değerli kardeşlerim? Şimdi bakınız. Efemen yemşi mükibben ala veçhihi ehda. Şimdi yüz üstü sürünen mi daha doğrudur? Yani İslam harici olan bütün haller, hareketler nedir? Yılan. Çıngıraklı yılan de, efendim kobra yılanı de, en zehirli yılan de, yüz üstü sürünüyor. Bu mu daha hayırlıdır? Emmen yemşi seviyen, dümdüz, adam gibi yürüyen, nerede? Ala sıratın müstakim, doğru yolda yürüyen. Anladınız mı değerli kardeşlerim? İslam harici bir yolda yürüyenlere Allah ne buyuruyor? Yüz üstü sürünen. Peki yüz üstü kim sürünüyor? Allah için söyleyin. Hayvanlardan yüz üstü sürünen kim? İşte bu kadar değerli kardeşlerim ya. Allah doğru yoldan, sırat-ı müstakimden bizleri ayırmasın diye dua ediyoruz. Ve Mevlamız devam ediyor. Kul Habibim Muhammedim. Allah Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim namıma onlara de. Ne diyeyim ya Rabbi? Hüvellezî enşe'eküm ve ce'ale lekümüs sem'a vel ebsa sem'a vel ebsara vel efide. Sizi yaratan ve cealeküm enşeküm inşa eden yaratan ve ceale lekümüs sem'a sizlere kulaklar vel ebsara gözler vel ef'ide kalpler veren odur o yaratan Rabbimiz buyuruyor. Sizleri yaradan benim, kulaklarınızı veren benim, gözlerinizi veren benim, kalplerinizi veren benim. Alsana kulağı, alsana gözü. Bütün dünyayı verseler gözlerini verir misin? Ne yapacağım ben? Veya bütün dünya onun olsa sana görme melekesi vereceğiz deseler ne yapar? Aman bir göreyim etrafı. Elhamdülillah Mevla bize dağları, taşları, ovaları ben verdiysem o zaman benim emrimi dinleyeceksin kardeşim. Mevla ya, kulum diyor yani kardeşim demez tabii. Ben burada ifade ettim. Ben kulak verdiysem, verdiğim kulağı benim irademde, benim isteğimde kullanacaksın. Ben kalp verdiysem, o kalbi benim, ne buyuruyor Mevlamız? Arşur Rahman'ım buyuruyor müminlerin kalbi için. Beytullah, müminlerin kalbi için. Başka? Değerli kardeşim, nazar-ı ilahi kahtır. Müminlerin kalbi. Galilen mâ teşkürûn. Pek az şükrediyorsunuz. Pek az. Şükrünüz az diyor Allah'ımız. Ey Müslümanlar! Galilen az demektir. Öyle bir şey ki, galilen mâ teşkürûn. Siz az şükrediyorsunuz. Az, az. Şükrünüz az. O zaman kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım değil mi? Mesela velisiniz, hocanız, hoca sizi çağırdı, az derse çalışıyor, dersleri pek iyi değil, talebenizim falan dedi, ne diyeceksin? Evladım, kızım, neyse oğlum, bak hocan senden memnun değil. Veya karneler geldi, hepsi bir. Artık şimdi nasıl şey diyorsalar bilmiyorum. Zayıf yani, olumsuz. Peki ne diyeceksin şimdi? Orada da yazıyor. Hoca efendi, hocalarımız, öğretmenlerimiz yazıyor. Derse ilgisi az, ders çalışmıyor. Haylaz mı haylaz, yaramaz mı yaramaz. Ne diyeceksin evladına, ne diyeceksin? İşte Mevla da buyuruyor. Şükrünüz az. Ve in te'uddu nimetallahi la tuhsuha. Benim verdiğim nimetleri. Böyle birer, ikişer değil, milyar milyar, ketrilyon ketrilyon, kantrilyon kantrilyon, sayamazsınız, saymanız mümkün değil. Ne yapıyoruz? Verdiğin sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz değerli kardeşlerim. Tabii Mevlamız yine buyuruyor. Kul Habibim Muhammed. Benim namıma onlara yine söyle. Ya değerli kardeşlerim, bakalım ne söyleyecekmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Cibril-i Emin, kurban olduğum Mevla'dan alıyor, nereye getiriyor? Efendimiz'e. Efendimiz de alıyor, nereye getiriyor? Bize. Ya Mevla'dan Efendimiz'e getiren Cibril Emir. Peki Efendimiz bu emirleri hakkıyla yerine getiriyor mu? Amenna ve saddakna. Ne demek? Nereden biliyoruz? Ne buyuruyor Efendimiz? Benim aldığım gibi abdest alın. Benim namaz kıldığım gibi namaz kılın. Benim hac yaptığım gibi hac yapın. Ya gördünüz mü? Allah muhafaza, şimdiki umrelerimiz, haçlarımız, değerli kardeşlerim, yani Allah kabul eylesin. Ne söylesen boş. Ha vallahi bak. Burada biz konuşuyoruz, ediyoruz falan. Bir de bazen duyuyorum. Yahu amma da sıkıyor bu hoca. Amma da sert bu hoca. Ah değerli kardeşlerim, ah. Buradan umreye gidiyoruz. Kadın açmış canlı yayını. Efendim. Şimdi buna ne denir Allah'ını severseniz? Veyahut da şirket. Açmış canlı yayını. Kadınlar, erkekler, şeyde, tavafta ne diye dönüyor? İlahi, ya peygamber ne yaptıysa ona göre yapacaksın kardeşim. Senin efendim tarikat zikrin oymuş buymuş, onu bırak, o senin özel halin, o tarikatın özel hali. Geçen de bir efendim Cenab-ı mezarlığın başında bazı kardeşler oturmuş, şey etmişler, zikri ilahi yapıyorlar. İlahi söylüyorlar, zikir yapıyorlar. Kardeşim, peygamberin sünnetinde bu var mı? Yok, göremiyoruz. Bu senin özel halin. Yani tarikatın özel hali. Bunu kalkıp da şeriata uydurmanın bir anlamı var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bir yandan ilahi söylüyorlar, bir yandan zikir yapıyorlar. Nerede? Mezarın başında. Peki peygamberin sünnetinde var mı bu? Yok. Peki kitaplarda var mı bu? Yok. Peki fıkhi kaidelerde var mı? Yok. E niye yapıyorsun o zaman? Yani böyle bir durum olmaz değerli kardeşler. Olmaz. Şimdi Mevlamız peygamberimize getirdi, o tatbik etti mi? Evet. Peki o Allah'ın emrini tatbik ederek kime duyurdu bu emirleri? Bize. Ne buyurdu? Kul huvellezî zera'aküm fil arlı ve ileyhi tuhşerûn. Allah Allah. Kul Habibim Muhammed'im de ki, hüve, o. Kim? Mevla. İsmi şehadet. Ellezî zera'aküm fil ard. Yeryüzünde yaratıp yayan, üretip yayan odur. Amennâ ve saddaknâ. Görüyor musunuz şu güzelliğe? Şimdi Bursa'mızda veyahut da dünyanın herhangi bir yerinde soralım, nerelisin? Yani Bursa'da doğup büyüyen kaçta kaç çıkar? Mesela biz emsalleri 70 seneyi konuşalım. Kaçta kaç çıkar? Efendim doğudan buraya geliyor, buradan doğuya gidiyor. Efendim Avrupa'dan buraya geliyor, buradan Avrupa'ya gidiyor. Asya'dan buraya geliyor, buradan Asya'ya gidiyor. Ve hâdeza ve hâdeza. Onları kim yaptı diyor Mevlamız? Ben. Âmennâ ve saddaknâ. Ve ileyhi tuhşerûn. O sizi ne yapacaktır? Toplayacak. Tekrar huzuruna toplayacak. Yaydı ya. Bir mesela çiftçi tohumlarını tarlaya seriyor. Sonra ne yapıyor? Hepsini topluyor. Et dünya mezraatul ahira. Dünya ahiretin neyidir? Tarlasıdır buyuruyor. Mevlamız Teala Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Dünya ahiretin tarlası. Sonra Mevlamız ve devam ediyor tabii, bunları ara ara sizlere anlatacağız. Niye bunları ben anlattım? Şimdi Mevlamız bize özel bir hitabı var. Ne diye hitap ediyor? Enteresan. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullarım. Buyur ya Rabbi. Hazırız ya Rabbim. Tübü ilallah. Allah'a tövbe et. Değerli kardeşlerim. Tübü ilallah. Allah'a tövbe edin. Diyoruz, kısa bir ara verelim. İnşallah tekrar sizle beraberiz. Kısa bir ara değerli kardeşlerim.
1: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Mevlamız Teala tübü ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, tübü, tövbe edin. Kime? Allah'a. Nasıl bir tövbe? Tevbeten nasuha. Nasuh bir tövbe. Değerli kardeşlerim, nasuh tövbe, sahih tövbe demektir. Hem günah işleyip hem estağfirullah diyen Mevla ile alay etmiş olur. Yani her akşam, her sabah günahınız ne olursa olsun önemli değil. Kul hakları hariç. Değerli kardeşlerim, kul hakları hariç. Kul hakkınız varsa onunla ne yapacaksınız? Helallaşacaksınız. Eğer size geçen bir mal veya bir hak, hukuk varsa ne yapacaksınız? Helallaşacaksınız. Değerli kardeşlerim, bir mevzu vardı. Mevzu mevzuya açıyor ama inşallah bu haftaki mevzumuz istiğfar, tövbe, günahlardan rücu, yani yeni yayın sezon mu diyorlar, ne diyorlar, yeni sezon diyorlar ya, haklarınızı helal edin, şöyle bir iki haftadan beri de gelemedik ama hakikat, bilmiyorum sizi, ben kendi açımdan söylüyorum, mikrofonu da özlemişim, sizleri de özlemişim. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar bizleri cemaatimizden ayırmasın diye dua ediyoruz değerli kardeşlerim. İşte bundan dolayı Mevlamız Teala nasuh, yani bu haftaki mevzumuz tövbe. Nasuh tövbe ne demek? Bir daha işlememek üzere rücu etmeye, günahlardan dönmeye hak hukukları da vereceğiz. Bir mevzu, mesela bir şahsın büyüğü, şu anda yaşları 90'ı bulmuş, evlatlık alınmış. Kişi de çok zengin. Değerli kardeşlerim, kişi çok zengin. Tabii evlatlık olduğu için bütün mal kime geçiyor? Buna geçiyor. Kime göre? Sözüm ona, medeni kanuna göre. Medeni kanun demek ne demek? Medeniyetsiz kanun demek. Asıl medeni kanun nedir? İslam kanunları, şeriat-ı Muhammediyenin kanunları, Allah'ın ve Resulünün kanunlarıdır. Modern hukuk diyorlar ya, vallahi modern hukuk değil. Ağzımızı da maalesef bize bunu alıştırdılar. Modern hukukta diyoruz. Ne modern hukuku? Ya bu Firavun hukuku. Nemrut hukuku, bu hukuk zaten oradan geliyor. Kuvveti üstün tutan, hakkı üstün tutan, efendim, hukuk ne? Hakkı üstün tutan hukuk İslam hukuku, Kur'an hukuku, şeriat-ı Muhammediye diyoruz. Şimdi efendim, bu kanunlara göre, mer'i kanunlara göre kime kaldı? Bu evlatlığa kaldı. Peki İslam'a göre bu alabilir mi? Mümkün değil, alamaz. Onun, yani çocuğu olmayan kimsenin mirasçıları başkadır. Ama bütün mal buna kalmış. Mal da çok. Bu da bana söylendi, alamaz dedim. Yani bu bu hukuka göre, bu hukuksuzluk, hukuk değil.
Hukuk demek ne demek? Haklının hakkını iade etmek, vermek demektir. Peki miras hukukunu Mevlamız bizzat kendisi taksim etmiş. Amenna ve sattakna. Ve diyor ki içinizden de herhangi bir hoşnutsuzluk olmasın. Ha, ben bu taksimi yaptım ya. İçinizden de bir hoşnutsuzluk olmasın. Değerli kardeşlerim, o mal onun değil. Ancak vasiyet ederse, şimdi yanlış hatırlamıyorsam 1/3 istediğine verir. O zaman bu dinen caiz. Ama malın hepsine konuyorum dersen, o kimin mallarını almış oldu? Diğer mirasçıların mallarını almış oldu. Mutlaka o malın geri dönmesi lazım. E bunu da söylüyorlar. Yaşı 90. Oralara varmış. E bir takım bahaneler. Şimdi bu şahıs yarın ahirette o mirasçılar ne yapacak? Bundan hakkını alacak. Al işte sana kul hakkı. Ha belki günahlara tövbe etmiş olabilir. Günah işlememiş olabilir. Tamam. Orada herhangi bir sorumluluğu yok. Ama kul hakkı olduğu için ne buyuruyor? Efendimiz iğne ucu kadar kul hakkı üzerinde olanlar helallaşmadığı müddetçe cennete giremezler. Nokta. Değerli kardeşlerim. İğne ucu kadar, bakın ifade aynen böyle. İğne ucu kadar kul hakkı olan. Mesela oturduk, kıymet ediyoruz. Şimdi burada hem kul hakkı var, hem Allah hakkı var. Gıybet günahından Allah feragat ediyor. Ama kul hakkı var. Ondan helallaşman lazım. Oturuyorsun gır gır gır gır gır gır gır gır. Maalesef hepimizde bu hasret var mı? Var. Allah affeylesin. Şimdi değerli kardeşlerim, nasuh tövbe demek ki ne demek? Bir daha geri dönmemek üzere. İşledin tekrar. İşledin tekrar. Bu kapı açık. Tövbe kapısı kıyamet sabahına kadar açık. Bizim için son nefesimize, canlarımız gırtlağımıza dayanıncaya kadar olan vakitte nedir? Açık. Allah bu kapıyı hiç kapamıyor. Yani bu kapıyı Allah hiç kapamıyor. Belki senin için namaz kapısı kapanıyor, oruç kapısı kapanıyor, şu kapısı kapanıyor, bu kapısı kapanıyor. Ama tevbe kapısını Allah kapatmıyor. Nasıl oluyor hocam o? Rabbim filli ve li valideyye, senin evladın namaz kılıyorsa hep senin için ne yapıyor? İstiğfar ediyor, dua ediyor. Tövbe kapısı açık. Bundan dolayı asa rabbüküm, umulur ki Rabbiniz en yükeffire anküm seyyiatiküm, Rabbiniz kötülüklerinizi, günahlarınızı örter. Amenna ve sattakna. Onun için bu sorun değil.

Ya bu lafı nasıl konuşuyorsunuz? Bunları nasıl telaffuz edebiliyorsunuz? Yani akıl, akıl işi değil. Yani bunlar akıl işi değil. Asa rabbüküm en yükeffirankum seyyiatikum. Umulur ki Allah günahlarınızı örter. Rabbimizin, Halikimizin, Yaradanımızın rahmetine bakın, mağfiretine bakın, acımasına bakın, bize karşı muhabbetine, sevgisine bakın Allah'ınızı severseniz. Devam ediyor Allah-u Teala. Ve yudhilküm cennetin tecri min tahtihel enhar. Allah sizleri affetti ya, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Ya başka bir ayeti kerimelerde böyle yükeffir anküm seyyiatiküm fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Başka ayeti kerimelerde bunlar geliyor değerli kardeşlerim, çok enteresan. O günahları affettiği gibi Allah sizin günahlarınızı sevaba tebdil eder. Allah Allah. Bu Rabbi bırakılır da başka yerlere gidilir mi değerli kardeşlerim? Ne yapacaksınız hopçuyu, ne yapacaksınız topçuyu, ne yapacaksınız efendim, şimdi fon vurgunları var. Bilmem dolandırıcılar var çok fazla kazanma hırsıyla. Efendim parasını şuna yatırıyor, buna yatırıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh 1000 develik efendim kervan sahibi. Yani 1000 deve. Bu ne demek ya? Şimdi bazen bize fakir edebiyatı yaparlar, öyle değil. Zenginliğin içinde fakir gibi yaşamak, mesele budur. Yani bir hırka, bir lokma falan, tamam. Sen zenginliğin içinde fakir gibi yaşayabiliyor musun? Mesela o. Şimdi Müslümanlar, efendim aldı başını gidiyor bakalım. Allah nimeti verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Bizim İslami kesim dediğimiz maalesef azdıkça azıyor, azdıkça azıyor, azdıkça azıyor. Nereye gidecek? Nereye gidecek? Tesettürü sadece bir başörtüsüne. Maalesef geçende tesettür modası var. Tesettür modası. Bir defa bu söz ağzından zerzisine yanlış ve hatalı. İhanet kokuyor. Tesettüre ihanet. Tesettür modası. Hem de şeref konuğu olarak kimi çağırıyorlar? Anadan üryan, şarkı söyleyen bir kadını. İsmini buradan söylemiyorum. Belki de dava açarlar, bilmem ne açarlar. O bizim işimiz değil. Ben burada hakikatleri söylemekle mükellefim. Tesettür modasına da bunu çağırıyorlar şeref konuğu olarak. Yazıklar olsun size. Tesettür modası diye tesettüre girenler Allah ve Resulünün şu emriyle, şu tehdidiyle karşı karşıya kalırlar. Ne buyurdu alemlerin sultanı? Öyle tesettürlüler olacak ki giyinik çıplaklar. Giyinik çıplaklar. Cennetin kokusu 500 yıllık yol mesafesinden duyulur. Bunlar duyamayacak. Girmeyi bırakın. Dalga mı geçiyorsun sen Allah ile? Tesettürle dalga mı geçiyorsun? Allah'tan korkmazlar. Değerli kardeşlerim, Allah'tan korkmazlar. Açılacaksan açıl ya. Eğer kapanacaksan Hazreti Hatice gibi kapan. Hazreti Ayşe gibi kapan. Ashab-ı kiramın mübarek hanımları gibi kapan. Yok, kapanmayacaksan

zevkine, keyfine göre bir kapalılık yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey Allah kabul etmiyor zaten. Haberin olsun. Değerli kardeşlerim, فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا. Onların seyyiatlarını Allah ne yapar? Hasenata tebdil eder, döndürür. Allah dostlarından birisi müridanını, mühibbanını çağırdı. Böyle el verdi, tövbe ediyor şeyhinin, hocasının karşısında. Mevlana Hazretleri olarak da söylenir. Dedi ki, işlediğin günahlardan pişman mısın? Değilim dedi. Allah Allah. Tekrar sordu. Evladım, işlediğin günahlardan pişman mısın? Değilim. Değilsen de mübareğin huzurunda ne işin var senin? Tekrar sordu değerli kardeşlerim. İşlediğin günahlardan pişman mısın? Değilim hocam, değilim. Allah gözlerimdeki perdeyi kaldırdı. Keşif diyoruz, keramet diyoruz. Cenab-ı Hak bizlere böyle salih kullar vasıtasıyla bazı halleri haber veriyor değerli kardeşlerim. Mesela şimdi bir meseleyi daha anlatacağım. İnşallah bugünkü sohbetimizi burada tamamlayacağız. Yarın aynı konuya devam edeceğiz. Ne mevzumuz? Tövbe, istiğfar. Bakalım. Yani değil bir hafta, bir senede konuşsak malzeme çok. Elhamdülillah. Salihlerin hallerinden bizlere haber veriliyor. Dedi ki, hocam şu anda amel defterimi gördüm. Allah öyle bir tövbe etmişim ki, içten, yürekten, ağlayarak, sızlayarak, üzüntü duyarak, ben ne yaptım diyerek, Allah benim bütün günahlarımı affedip sevaba yazdı. Ondan dolayı pişman değilim. Yoksa işlediğim günahlardan ne pişmanım, ne pişmanım ya Rab. Ne pişmanım. İşte mesele budur. Günahlarımıza biz keşif keramet sahibi olmadığımıza göre, değil mi değerli kardeşlerim? Bundan dolayı biz ne yapacağız? Ağlayacağız, sızlayacağız efendim ve daha gözyaşı dökeceğiz. Ya Rabbi bizlere tövbeler, tövbe yapmalar ihsan eyle diye dua ediyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, bakınız, Nuh aleyhisselam kavmine ne buyuruyor, ne diyor, ne haber veriyor? Enteresan böyle. Evet, biz de kimi açmışız? Kalem Sure-i Celilesini. Hemen Nuh Suresini açtık. Ne buyuruyor? Baştan alsam daha güzel olacak ayeti kerimeyi. Hızlı hızlı ben inşallah. Kal dedi ki, kim? Nuh aleyhisselam. Ya kavmi inni leküm nezirun mübin. Ey kavmim, gerçekten ben size uyarıcı bir peygamberim. Nuh aleyhisselam diyor. İkinci atamız, değerli kardeşlerim, ikinci atamız Nuh aleyhisselamın Nuh Sure-i Celilesindeki kavmine hitabını. Peki Nuh aleyhisselam kavmine bunu hitap ediyor da Kur'an'da haber var. O zaman ne oluyor? Aynen bize hitap edilmiş oluyor. Kim hitap etmiş oluyor? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Nuh aleyhisselam hitap ediyordu.
Peygamberimiz bunu yeni haber olarak ümmetine kıyamet sabahına kadar insanlığa haber verdiği için ne yapmış oldu? Peygamberimiz haber vermiş oldu. Eni'budullah. Allah'a kulluk edin, ibadet edin. Vetteku. Ondan sakının. Şu güzelliğe bakın ya. Allah'a ibadet edeceğiz, ondan sakınacağız. Geçen de yarı bıraktım. Efendim çok para kazanacağız diye milyarlarca ne oluyor? Para kaybediyor herkes. Borsası çıkıyor. Efendim bilmem ne para piyasası çıkıyor, fonu çıkıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh 1000 develik kervanına müşteri oluyorlar. %25 olmaz, daha fazla veren var. %50 olmaz, daha fazla veren var. %70 diyorlar. Olmaz, daha fazla verenler var. Resulullah'a haber veriyorlar. Piyasayı kızıştırıyor. Osman radıyallahu anh çağırdı. Ya Osman, bu ne hal? Daha fazla veren var. Kim var? Peygamberimize malum. 1'e 700 veren var ya Resulallah. O da Allah diyor. Develeriyle beraber, yükleriyle beraber sana bağışlıyorum ya Resulallah diyor. Ne yapar? Yani vakfediyorum. Ne yaparsan yap. Ya 3-5 kazanıyorum diye eldeki sermayeler de gidiyor. Niye? Allah'a verinsene. Mevla ne diyor? Bana borç verin. Size cennet vereyim. İşte vetteku, ondan korkun. Ve atiun, ve bana itaat edin. Yani benim getirdiklerime itaat edin. Onlar dinler mi? Mesela şimdi sosyete, efendim entel, dantel, efendim şimdiki zamane, 21. asır bilmem ne, insanlara hayır ediyor mu? Namaz kıl desen kılmıyor. Tesettüre bürün desen bürünmüyor. Efendim içki içme desen, efendim yeni nesil meyhane. Bir de o çıktı şimdi başımıza. Efendim şu şarkılar, türküler bırakın, yapmayın etmeyin desek, ama müşterisi çok. Yani müşterisi çok. Allah dostlarından birisi öyle diyor. Şeriatın müşterisi yok ki Allah nasip eylesin. Şeriatı Muhammediye'nin. Bir bakıyorsunuz ki kasaba akıyor oraya, akıyor. Değerli kardeşlerim. Kim geldi bilmem ne idi belirsiz. Ondan sonra haydi bakalım ünlülere yasak madde operasyonu, uyuşturucu operasyonu. Allah Allah. Utanmadan 50 tane 60 tane hani 50 tane 60 tane efendim şalvarlı cübbe sarıklıyı götüseler yer yerinden oynar ya. Ama elhamdülillah öyle bir neslimiz gelecek ki değerli kardeşlerim, İslam'ın güneşi o nesil üzerine doğacak inşallahü teala. Ve devam ediyor. Yağfir leküm min zunubiküm, sizin günahlarınızı bağışlasın. Ben size gönderilen bir peygamberim, uyarıyorum. Ona ibadet edin, ondan korkun, bana da itaat edin. Burada bana itaat edin derken nedir? Peygamber Efendimiz'e itaattır. Zaten peygamberimize itaat bütün peygamberlere itaattır. Peygamberimizi inkar bütün peygamberlere inkardır. İslam Adem Aleyhisselam'da başlamış, şumulünü Hazreti Muhammed Mustafa ile tamamlamıştır değerli kardeşlerim. Ve yuahhirküm ila ecelim müsemma, size gelecek azabı belli bir vakte kadar da geri bıraksın. Yani sizi affetsin demektir.
Şimdi değerli kardeşlerim, "Kâle Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nehâra." Ey Allah'ım, peygamber şikayeti. Ey Allah'ım, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Öyle yaptı ya Nuh aleyhisselam. Ama yarın ahirette, mahşer gününde kavmi inkar edecek. Neye? Cehennem çok şiddetli. Onlar yüzlerce yıl yaşıyordu. Ey Müslümanlar, bizim yaşayacağımız yüz yıl yok, yok, yok. Kaç kişi var 100 yaşında olan? Ya, geçen de birisi bana bir şey gösteriyor. Yani acayip bile gitmiş de ondan gösteriyor. 95 yaşında bir hanım, nene, düğünde çıkmış, efendim gençlerle, erkeklerle oynuyor. Nene, ya, şundaki hale bak. Öyle diyor. 50 tane sürgülü gavur askeri benim nenemin sırtını açamadı diyor. 50 tane sürgülü gavur askeri benim nenemin sırtını açamadı, başını açamadı. Öyle bir zamana geldik ki onların, o nenelerin torunlarının ne süngü ne bir şey, gönüllü olarak vücutlarının her yerini açtılar. Değerli kardeşlerim, öyle değil mi? Maraş'ı konuşmuyor muyuz? Sütçü imamımız bir kadının çarşafına gavur eli dokundu diye ne yaptılar? Ayaklandırdılar. Daha bunun gibi niceleri. Uzamasın diye anlatmıyorum. Cealu asabi'ahum fi azanihim. Onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Ben gece gündüz onları davet ediyorum ama onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Ve stavşev siyabehum. Elbiselerini büründüler beni görmesinler diye. Vestavşu thiyabehum. Thiyabehum onlar elbiseleri demektir. Büründüler. Ve esarru ısrar ettiler. Vestekberu istikbara. Büyüklendiler. Thümme inni da'avtuhum cihara. Ben onları aşikare davet ettim. ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَارْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا. Ben onlara alenen tebliğ ettim, gizli gizli de söyledim. Peki ne söyledim? Evet, şimdi buradayız değerli kardeşlerim. Manayı vereceğim, açıklamayı yarın inşallah Teala buradan başlayacağız. Yani yarınki sohbetimizde Mevlam izin ederse bunun manasını vereceğim. Ondan sonra yarınki sohbetimizde de Mevlam izin ederse bunun ne manaya geldiğini, istiğfarın ne manaya, ne istediğini Mevlamızın sizlere anlatmaya çalışacağım. Fekul tüstağfiru rabbeküm. Dedim ki gelin Rabbinizden mağfiret dileyin. Yani onlar kulaklarını tıkadılar, efendim elbiselerini büründüler, kibirlendikçe kibirlendiler, müstekbir diyoruz onlara. İnnehu kâne gaffâra. Çünkü o çok bağışlayan. Allah Allah değerli kardeşlerim. Yursilis semâe aleyküm midrâra. Üzerinize gökten ölçülü yağmur gönderiyor. Ve yümditküm bi emvalin ve benin, size mallarla oğullarla destek eylesin. Ve yec'allekum cennatin, size bahçeler ihsan eylesin. Ve yec'allekum enhara, size ırmaklar aksın.
Mâ leküm, size ne oluyor? La tercûne lillâhi vekâra. Size ne oluyor? Allah'tan ummuyorsunuz. Ney? Allah için bir vakar ummaz mısınız? Ve kad halakakum etvara. Gerçekten o sizi çeşitli hallerde ne yapmıştır? Yaratmıştır. İnşallah Mevlam izin ederse değerli kardeşlerim, bu mevzuyu, yani tövbe mevzusunu sizlere yarın anlatmaya, izah etmeye, hem de bunun yanında tövbe yaparak ne kazanırız, ne elde ederiz, onları da anlatmaya çalışacağım. Birkaç hadisi şerif, bir hadis-i şerifi izah edeyim, okuyayım. Ondan sonra mevzumuzu tamamlayalım. Efendimiz buyuruyor ki, her hastalığın bir ilacı var, şifasız bir şey yok. Sadece şifasız ne var? Ölüm. Onun şifası yok değerli kardeşlerim. Ölümün şifası yok. Ya ne var? Ölümün teslimiyeti var, hazırlanması var. Her hastalığın bir şifası var. Günahkarın ilacı, yani günah hastalığının ilacı nedir? İstiğfar. En azı nedir? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Mevlam başarmayı, becermeyi nasip eylesin. Mevlam şu sohbetlerimizin yüzüsü hürmetine, okuduğumuz ayetler yüzüsü hürmetine, hadisi şerifler yüzüsü hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, malumunuz umre efendim faaliyetlerimiz devam ediyor. Mevlam izin ederse Ekim 5'te o grubumuz gidecek. Sonra efendim Kasım 10'da. Eğer birkaç gün oynayabiliyor ama şu andaki şeyimiz Kasım 10'da. Sizleri radyomuza hem tanışmak, hem konuşmak, hem de umre malumatını almak için bekliyoruz. İnşallah efendim kadınlara kadın hocalarımız, erkeklere erkek hocalarımız eşliğinde şöyle İslam'a, Kur'an'a efendim gösterişsiz, riyasız Allah için umre yapmaya davet ediyoruz. Mevlam her giden kardeşimizin, hasreten bizle beraber giden kardeşlerimizin şimdiden umrelerini kabul eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

İlahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'veti tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine, en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Sa'd.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

0: Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: İbn Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma, adını kalbinden silme.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün," buyur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Gönlüm darda, sen bilirsin. Sessiz ağlarım, sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları. Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ayırsın. Ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.

0: Radyo Nida. Kelebekler hayatın çağırsa, sırrını anlayanlara.
1: Kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu. Sevdaya açılan. Adınla başlar her şey. Coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz kalbinden dökülür. Melodi ve ritimle.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlamayan önemli her iş bereketsizdir.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mal olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sahabe, "Ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir?" diye sordular. O, "Annem," buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Annen," buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Baban." "Sonra kim?" dediler. O, "En yakından itibaren diğer yakınlar," buyurdu.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Kalplere teselli

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Yar yüreğimi de alar. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağırıyanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını, sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Can verme sakın aşka, aşk afeti candır. Aşk afeti can oldu, meşhuru cihandır. Gel derse Fuzuli.

Ömer bin El-Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek, onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam, en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil mi? Der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için, peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce, her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, o yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiüs-Sagir 6580.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma, adını kalbinden silme.

0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.